Şamanlardan ve Hunlardan gelmişim. Ayinlerde, törenlerde olmuşum. Göktürkleri, Uygurları bilmişim. Kuşkun varsa geçmişime iyi bak.

bir cevizdim, dikilmiştim toprağa. Yüzyıllardır yetiştirdi beni hak. Bakıldıkça yakışırdım her bağa. Kesildim, doğrandım, oldum bir kasnak.

Rüyamın içinde bir nefesim. Uzaklardan güzel gelir tok sesim. Düğünlerde ağlatmak tek hevesim. Anaları dertli garip halında.

kasnak çember, tokmak çubuk deriyim. Tarihteki çalgıların seriyim. Dövüldükçe çile çeken biriyim. Hızmatım çok insanların toyunda.

Bu dünyanın halklarında gezerim. Türkmenlerin kültüründe yüzerim. Asırlardır insanları süzerim. Katkım vardır muhabbetin.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk dede. Buyur, sana neler getirdim.
0: Hay Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya bırak bunu.

keçi, dana derileri verdiler. İşlediler, kasnağıma serdiler. Gürgen, fındık çemberlerle gerdiler. Dolaşırım ustaların dalında.

Abdalların ekmeğiyim, aşıyım. Şenliklerde halayların başıyım. Kültürlerin büyük mihenk taşıyım. Gözüm yoktur bu dünyanın malında.

İlden ile, köyden köye ulaştım. Ustaların ellerinde dolaştım. Muhabbette her cefaya alıştım. Gezgin oldum sevenlerin kolunda.

Sevdim, saydım insanların merdini. Dövüldükçe söylemedim derdimi. Asırlardır incitmedim ferdimi. Dostluk gördüm abdalların çulunda.

Bayramlarda, düğünlerde dövüldüm. Tokmak vuran usta ise övüldüm. Zurna köçek, birlikte ise sevildim. Hizmet ettim aşıkların yolunda.

0: 会一会儿再带。
1: Eliniz alır. Allah razı olsun.
0: Senden de dede.

Yürük Türkmen, Oğuz bizim özümüz. Türk soy halklarında geçer sözümüz. Asırlardan beri yanar közümüz. Yok olmadım, kararmadım, yüzüm ak.

Hikayemi dörtlüklerde anlattım. Özetleyip Mor Sultan'a dinlettim. Gürültümle meydanları inlettim. Özür diler, hep oynayın çalın da. Öldürmeyin, tek yaşatın çalın da.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Bu akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Aycan, bugün memleketindeyiz, Rize'deyiz. Yüksek rakımlara çıkacağız diyeceğim ama zaten yüksek rakımlardan hiç aşağıya inmedik. Ama balıyla çok ünlü bir yayladan bugün sizlere sesleneceğiz.
1: Bugün yolculuğumuz Anzer Yaylası'na olacak. Birbirinden güzel köy manzaraları eşliğinde Anzer Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz ve sizler için hazırladığımız güzel türküleri seslendireceğiz.
0: Sadece Anzer Yaylası'na çıkmayacağız. Bir de Alcağal Gölü'ne çıkacağız ki Alcağal Gölü zaten enfes bir manzara. Şu anda çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki sen de aynı duygulara sahipsin.
1: Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.
0: Haydi. Evet Aycan, bugün yol bizi nereye götürüyor?
2: Evet Merve'cim, bugün güzel bir güne uyandık. Biraz yolumuz uzun ama güzel. Anzer Yaylası'na yola çıktık. Rize'nin İkizdere ilçesine ait güzel bir yayla olan Anzer Yaylası'na doğru yola

0: 3 ile komşu olan bir yere gideceğiz bugün. Trabzon, Bayburt ve Erzurum'a sınır komşu olan bir bölgedeyiz. Hatta böyle ayağını bir adım attığın zaman Trabzon, işte soluna döndüğün zaman Bayburt, sağına döndüğün zaman Erzurum'a sınır olan bir yaylaya gideceğiz. Ve işte Anzer Yaylası'nın da yukarısına çıkacağız aslında, tam zirveye doğru. Evet. Anzer Yaylası balığıyla çok ünlü gerçekten. Hatta zor da bulunuyormuş, şifa niyetine kullanılan bir bal.
1: Evet.
0: Bu kadar ünlü olmasının, bu kadar şifalı olmasının sebebi var mı biliyor musun?
2: Anzer balının çok meşhur olmasının sebebi burada dünyada eşi benzeri bulunmayan çiçeklerin olması.
0: Endemik
2: yaklaşık etsinler. Endemik, evet, endemik 77 tane özel tür var burada. Sadece Anzer bölgesinde, Anzer yaylasında var. Başka hiçbir yayla yok. O çiçeklerden beslenen arıların ürettiği ballar Anzer balı olmuş oluyor işte. En meşhur bal o olmuş oluyor. Merve, şimdi Avcıal Gölü'ne gideceğiz.
0: Evet.
2: Fakat orada sadece Avcıal Gölü yok. O tepelerde Yedi Göller denen bir alan. Orada bazı yüksek tepelerin aralarında böyle ufak ufak buzul gölleri varmış. Hatta bir tane ismi dipsiz göl olan bir göl varmış. Fakat zamanımız kalır mı bilmiyorum. Oralara gidemeyiz herhalde. Biz şimdi Avcıal Gölü'ne doğru gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bence diğer gölleri de görmeliyiz.
0: Ya evet, aslında gitmişken böyle hani yöre halkından da sonra muhabbet edince işte şurası da vardı, buraya da gidin, burası evet. da vardı, buraya da gidin deyince içimde kalıyor sahiden benim de. Böyle tamamlamadan geri dönüyoruz. Umarım bundan sonraki maceralarımızda diğer lokasyonları görme fırsatımız olur.

0: güzel güzel yöre türküleri var.
1: Evet. Özellikle bir tanesi Anzer Yaylası'na ithafen yazılmış Anzer Balı türküsü.
0: Şöyle bir küçük giriş yapmak geldi içimden. Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur. Çayların üzerine, çayların üzerine.
1: Vuruldum yanayırım, vuruldum yanayırım.

0: Zirvedeki Türküler programında bugün sizlere Anzer Yaylası'nın en yüksek noktasından seslenmeye çalıştık.
1: Aycan, bugün gerçekten tam da programımızın hakkını vererek en zirveden 3000 metreden seslendik ve Alcaal Gölü'nün önünde birbirinden güzel yöre türkülerimizi seslendirdik.
0: Bundan sonra gideceğimiz yaylalarda daha yükseğe çıkacak mıyız Merve? Ben çok merak ediyorum. Sürpriz olsun o zaman izleyenlerimize. Bir sonraki programda başka bir macerada görüşmek üzere.
1: Türkülerle kalın.
0: Hoşçakalın.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Mendilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Teşekkürler. Stüdyoda artık yoğun bir alkış demek isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnede daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla açtık bugün. Sene 2010-11 galiba bu şarkıyı yaptığımda. Hande Yener'le paylaştığımda. Hande Yener oluyor albümünde. Ki orada bu şarkı biraz geç patlamıştı. Bodrum şarkısı ilk patlamıştı. Sonra Yasak Aşk. Sonra 15 yıl sonra Sopa patladı daha geçen sene. Yani o şarkı biraz geç keşfedildi ama çok sevdiğim şarkılarımdan biridir. Sinan Asande'ye hoş geldiniz. İyi ki varsınız ekran başında. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kere daha söylüyoruz. 7'den 70'e herkes sokakta yanaklarımı sıkıp senin programı çok seviyoruz diyen teyzelerim, annelerim. Ondan sonra işte genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben ve ekibim adına TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekler olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yerde çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından, uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Oo.
1: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
0: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert hocam.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Bert'in yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel oluyor. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
1: Evet. Şarkı. Vallahi yapalım.
0: Çok yakışıyor. Bir evet. De bir söyleyeceğim. Böyle alışıkla değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
1: Vallahi öyle oldu ya. Bu şarkı i̇şte bu, akustik güzel oluyor ya.
0: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
1: Vallahi.
0: Vallahi Bert'in aklını almıyor herhalde. Birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
1: Vallahi öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya.
0: Ha.
1: Aynen bir gece 2-3 gibiydi
0: Caner
1: falan.
0: Caner Southwater. Çok kötü.
1: Ben ona gönderdim dedim abi böyle böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani çok yükseldi o da şarkıya ve bayağı hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
0: Helal olsun onu da buradan kardeşimle.
1: Bir 9 aylık bir çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum bir şeyler oldu klip oldu falan.
0: O da çok iyi müzisyen değil mi Caner'de? Onu çok küçüklükten tanırım ben de.
1: Aşırı iyi müzisyendir.
0: Ona da buradan selamlar.
1: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
0: Şarkı çıktı. Bayağı senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle.
1: Öyle.
0: Ya şey gibi çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani anladın mı?
1: Evet,
0: hatırlıyorum.
1: Stres
0: çıkıyor abi diyeyim. Çıkacak. O kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen.
1: Evet, evet, evet.
0: Ama onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan geldiğimde yanına
1: kesinlikle.
0: Konuşalım. Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde pandemiye kadar. Pandemiden sonra patladık. Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim. Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar hem kendi güzel hem karakteri büyük hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e de selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan, yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekliyorsun, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin
0: bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abinin zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın.
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onun aynen. Ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için, hatta babanızın öğrencisi konservatuvarda.
0: Öyle mi?
2: Falan. Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık. Yani çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğar yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o aslında İngilizce dinlediğin şarkıları Türkçe'ye değiştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun, değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatroda okuduğum için yani konservatuvarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: hani, içten gelen şey birazcık
0: şey
1: değişik olabiliyor.
0: Şey kafası yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto senden de çok var değil mi?
2: Kesinlikle var.
0: Ben buyum ya. Yok ya bu ya. Abi galiba ben arabeskçiyim.
2: Ya biraz ruh haliyle galiba. Öyle evet evet öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh haliyle alakalı. Yani.
0: Sende ne var Deniz Olmuş'a? Acayip bir caz söyleyip bir yandan... Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani, anlatabiliyor muyum?
1: O kadar doğru ki. Doğru. Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum kendimde.
0: En son
1: o yüzden
0: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi yaparken.
1: Yok arabesk değil. İngilizce nasıl? Çok İngilizce. Popüler bir şarkıyı Türkçeleştirdim. Ha, Türkçe olsaydı. Müzikal şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
0: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu'da Burak eski bir şarkı sanki.
1: Şey Kehribar'ı söylemiştim. Kendim gibi böyle daha
0: i̇şte
1: daha modern tınılarla. Hepsi söylenebiliyor
0: denemeler
1: ya.
0: Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor yani. Şimdi sırada mesela benim sevdiğim, belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar Bana Dar.
0: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın?
1: Ben en son Yetmedi diye bir
0: bugün
1: şarkı.
0: Bugün var değil mi Yetmedi?
1: Var evet.
0: Hı-hı. Yetmedi'yi bugün bir yapalım ya evet. Hiç böyle herhalde orkestrayı yapmadın Yetmedi'yi akustik.
1: Yapmadım böyle canlı evet, yani kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim. Bir
0: o zaman bakalım ne olacak şimdi Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Özdoğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir
1: Dört
0: beş oldu herhalde.
1: 5 olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun o şarkıdan?
1: Ya utanmıyorum ama sanki ne, bilmem.
0: Senin tarzın mı? O şey var. Daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok iyi oldu
1: Her
0: canım.
1: şey mükemmel, çok iddialıydı anladım. O senin cümlendi, benim değil
0: Tamam
1: işte.
0: aynen bana oluyor ama sen de böyle bir şey var çünkü. O
1: Aynen.
0: aroganda şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel hoşuma gidiyor benim de bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'leri biz çalıştık değil mi? 2018'inde
1: Evet.
0: ya Deniz.
1: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
0: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
1: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
0: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum onu.
1: Doğru. Ama
0: İzmir Mustafa Kemal Paşa
1: Kıbrıs'ta
0: konseriydi.
1: o. Kıbrıs'taydı.
0: Kıbrıs. Ha, Kıbrıs'tı.
1: Öyle
0: İzmir abi. İlk
1: miydi?
0: orada gör. Eminim
1: Hadi
0: ya.
1: ya.
0: Sonra Kıbrıs'a gittik. Aynen.
1: Unut.
0: İkinci
1: Çok her yere
0: konser bu.
1: gittik be. Bütün
0: Aynen.
1: Türkiye turu
0: Şefimden hiç
1: yaptık.
0: kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmam.
1: Kaçmaz.
0: Şu anda o biliyorsun. Bütün şarkıcılara altında tik var. Nereye nerede kimle gidildi falan diye. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
1: Ya
0: Bizde
1: Birkan
0: dolaşalım.
1: Şener, ben diyorum
0: Biz o
1: Türkiye'deki...
0: zaman böyle yaptı bize. Hayat ne güzel değil mi? Biz öyle elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Bizi oyalıyor.
1: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu?
0: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duyduk geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes bir kanı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan? Başta bir şey yok. Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Bir karşıları seviyoruz. Peki, Berto senin kaç oldu single?
2: Abi vallahi benim herhalde 12 oldu ya.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
0: Yavaş yavaş dediğim o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda
0: Ama gene
2: 2022'de çıkarttım.
0: yaşın ufak hala ya.
2: Tabii
0: 20 kaç?
2: 20,
0: 26?
2: 27, yeni
0: Abi
2: girdim.
0: hala ufaksın ya.
2: Evet. Olsun,
0: Demek ki
2: 30'a kadar var.
0: 20'li 21'lerde falan mı yaptın şeyi? İlk
2: Yok,
0: single'ı.
2: 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce. Her 2 ay arayla bir
0: 2-3 sene
2: çıkartıyordum.
0: önce 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
0: Yok.
2: Doğru.
1: Herkesin zaman
2: Evet, zaman
1: algısı
2: algımız
0: tamam.
2: düşüyor.
0: 3-4 yıl önce
2: 2022'ye
0: yaptın
2: baş.
0: ilkini.
2: Aynen.
0: İlk neydi?
2: İki satır.
0: İki
2: O
0: satır.
2: büyük göz bebeğim ya.
0: Ha, o meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi. Radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
0: 1500-2000 stream aldı o. Şaka
2: Net.
0: yapıyorum. Şey, gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet, güzeldi o. Beni anlatıyor da sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba ya.
0: Bilmiyorum ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet,
0: Şu anki
2: atamıyoruz
0: tarzını
2: içimizden
0: açıkçası.
2: duygusallığı.
0: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana şey dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz senin sıradaki ne? Şey proje, fikir. Kendi söz müziğin mi yine devam edeceğim?
1: Kendi söz müziğim de
0: Biraz
1: var.
0: kaldır mikrofonu benim.
1: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim.
0: Söylemeyeyim. İyi
1: Sonra
0: tamam.
1: bir daha başka bir programda.
0: Tamam okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aç Lütfen Gel Yıldız değil mi?
2: Ben değil diyebiliyorum.
0: Aç Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
0: Orada hani bir
2: Evet,
0: sorun
2: evet.
0: yok. Hakan abi şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan'la sende Bertin Yıldız. Aşk Lütfen Gel.

0: Bravo.
1: Mert'in Altun.
2: Teşekkürler.
1: Bayağı güzel. Evet. Hakan abi de buradan alalım. Şarkıdayı. Onunmuş bu arada tabii. Şarkıya evet. Baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız Bey şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of şaka yapıyorum.
3: Kesin.
1: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha aynen uzun bir yol abi, var. Evet. O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir şey sonra.
3: Yeni Özdemir'e başladık evet.
1: Şarkılar söylüyorsun. Eşref Rüya dizi için.
3: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
1: Nasıl güzel söylüyor mu
3: Demet? Çok güzel söylüyor.
1: Değil mi? Söylüyor tatlı tatlı. Söylüyor
3: çok
1: bir
3: güzel
1: şey.
3: Söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi. Zaten harbi onu mi? Söylemiştim aynı.
4: Polemik.
1: Güzel.
3: Polemik.
4: Olay.
1: Evet bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey o bizim Afran'la falan şarkılarını söyledi herhalde.
3: Galiba söyledi evet.
1: Çok güzel söylüyor yani. Değilim. Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş şimdi galiba. Kenan abinin eşi Beren Saat.
4: Albüm yapıyormuş.
1: O da albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe değil mi?
3: Yani hobi ya galiba. Keyif İnşallah aldıkları olmuyor. Bir şey yapıyorlar.
1: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü evet. O bir sanatın bir birleştirici de var yani. Aynen İçinde öyle. Hep beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın bence yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
3: Aynen.
1: İğrenç saçma zaman söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
3: Ya evet. Biz o projeye 4 kişi başladık. Sonra bir arkadaşımız ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk iki videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
1: Onlar şarkı söylediler.
3: Aynen onlar şarkı söylediler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da evet, çok sosyal medyada evet. Çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberleri çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Yani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan normal sıradan halk. Hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü. İşte boyacı, hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp...
1: Birazdan ne oluyor dedin?
3: Stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
1: Ama tabii şey zannediyor onu görüp, ya ben de şarkı ama devamlı olan bir şey değil o. Bir hatıra yani.
3: Ya tabii ki hani gidip de öyle sahnede söyleyip aynen. Playback yaparsa da olmaz
1: bir şarkı
3: yani.
1: Playback evet. Belki hani etrafı arkadaşı için falan
3: tabii,
1: yani.
3: Tabii hatıra yani.
1: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
4: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
1: Kendine dair.
4: Kendime dair.
1: Evet. Peki sende, aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir acoustic night, Barbara Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan.
4: Öyle şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin seveceğin. İşte bu böyle yapmalısın falan dediğin gibi örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
1: Sen Sezenci mi Arjdacı mısın? Var mı öyle bir şey yani? Eskilerden yoksa hep herkes mi?
4: Yani dediğim gibi ben...
1: Arjda Pekkan şarkını çok söylüyorsun sahnede.
4: Hepsini söylüyorum ya. Yani Sezen Aksu'yu zaten...
2: Sezen mi Arjda mı?
4: Öyle bir ayrım yapamam yani.
2: Polemik.
1: Ben Arjdacıyım. Ama Arjda'yı çok yakın olduğum için sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani halk ozanı bence zaten. Bu tarz. Onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce Masum Değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede?
4: Söylüyorum.
1: Bence de söylüyorsun.
4: Tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları, Ajda Pekkan şarkıları.
1: Uzay Eparı herhalde değil mi düzenleme? Normalde. Evet, Allah rahmet. Uzay Eparı'yı da buradan analım Allah rahmetli. Çok büyük müzisyen. Ben tanışma şansı yakalayamadım ama bizim aynı okuldan mezunuz. O da Sen Beni Al'ı. Allah rahmet etsin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle, introsuyla değil mi?
4: Ya onun hani dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile o intro bir giriyor.
1: Giriyor değil mi?
4: Evet gidiyorsun. Ya.
1: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz, Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı yani. Çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altına dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben Belalı. Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz.
1: Teşekkür
0: Çok yakışıyor
1: ediyorum.
0: bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi? Bir
1: Yani bir
0: sessizlik ve
1: yerlerde
0: bir saygı ve...
1: üzülmeyi unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru,
0: Değil
1: öyle
0: mi?
1: bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı Bir Bela yapacağız belki. Hande'lerin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede 4 tane 5 tane böyle 3000 5000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik gruplara haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani
0: ya
1: diyelim
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: Şöyle düşün.
0: Yani şu anki
1: Bütün sene
0: adrenalin nereden
1: oturmak
0: alacaksın
1: değil,
0: aldığın?
1: çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama
0: Hayır
1: konser
0: çalışmayacaksın.
1: daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında şu an söylediğin
0: İşte onu
1: senaryoda. Öteki
0: söylüyorum ya.
1: benim
0: Onu
1: hayatım
0: özlemez misin o
1: ama...
0: zaman da?
1: Ya özlersin ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen
0: Evet.
1: dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet doğru ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir
0: E
1: dinleyici var
0: tabii yani
1: bence. O
0: herkes
1: bizim için
0: oluyor.
1: hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: Böyle
1: daha
0: şey anların oldu mu hiç
1: anlaşılıyor.
0: hani? Hepimizin oldu çünkü hayatında hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar. Oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah
0: Hayatında
1: bakarız
0: hiç
1: gibi.
0: başka bir meslek düşündün mü?
1: Yok yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de benim babam da konservatuvar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep
0: Baban
1: bizim
0: konservatuar mezunu ama restoranı var.
1: şu anda
0: E demek ki
1: öyle.
0: yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela yani.
0: Ha,
1: İşte
0: o
1: onların
0: ayrı.
1: eve gelen misafirler şimdiye dek hep herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes
0: Şarkıcı.
1: şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berdo, sende oldu mu hiç öyle bir şey? Senin var mı şu düşmelerin çünkü?
2: Ya
0: 3000.
2: benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşünüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle. Yani
1: Köfteci de
2: çünkü çok
1: söylersin.
2: evet, çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuzla, psikolojiyle alakalı biraz. Yani
0: Ama sonra müzik
2: duygusala
0: aşkı,
2: bağlıca
0: sonra
2: şarkı
0: müzik aşkı
2: yazıyoruz.
0: yine basıyor değil mi? Ağır
2: Tabii
0: basıyor.
2: tabii sonra aman
0: Bir
2: sadece
0: şarkı,
2: bildiğimiz
0: bir
2: işi
0: gitarı eline
2: yapalım.
0: almaya bakıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Neyse bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani
1: Ama
0: sonsuz bir
1: bence
0: yol.
1: bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla
0: Doğru tabii.
1: konuştuğumda da onlar da aynı şeyi
0: Ama
1: söylüyor
0: biz biraz
1: yani.
0: daha duygusalız sanki yani böyle.
1: Biz biraz fazla duygusalız
0: Bana, değil
1: bence.
0: mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
1: Olmaz.
0: Aşk bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet.
1: Hadi
0: Hep
1: bakalım.
0: beraber söyleyebiliriz yani.
1: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan şarkılarından
0: Aynen
1: oldu.
0: ya. Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani. Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan
1: Bu
0: biri.
1: sene geçen sene patladı
0: Sofayla aynı
1: galiba.
0: anda. Aynı
1: Evet.
0: civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüş sonradan patlayan üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
1: Aa doğru hasta da öyleydi.
0: Üçü. Evet.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok.
2: Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik ziyafeti oldu. Yollar Bana Darı, burada böyle bir ton alıp hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
1: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar Bana Darı'nın.
1: Ama yok yollar bana dar.
0: Evet, tonu versene Can Bey. Ama yok yollar bana dar.

0: Yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya herkes tabii çok yetenekli bir müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarım çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her
2: teşekkür
1: zaman yanındayız.
2: Abi. Çok sağ ol.
1: Zaten

0: Sen çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Çok
0: İyi
1: sağ
0: ki
1: olun abi.
0: varsın gerçekten.
1: Sen de öyle.
0: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama
2: Yapıldı bunlar
0: aynı tabii.
2: gerçekten.
0: Deniz gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da
2: Teşekkür
0: çok
2: ediyorum.
0: yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısıyla bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan'la sahneyi izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Siz seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırlıyor.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Teşekkürler efendim.
1: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün ağırlamaktan büyük onur duyduğum, çok sevdiğim, saydığım iki tane sanatçı konuğum var. Sevgili Mesut Uçar, sevgili Ömer Uçar bizlerle. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk
2: Teşekkür
0: efendim.
2: ederiz, hoş
0: Teşekkür
2: bulduk.
0: ederiz.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın? Biz çok iyiyiz. Seninle birlikte olduğumuz için, bu güzel atmosferi bizimle paylaştığın için çok mutluyuz. Sen nasılsın?
1: Sizi gördük, daha iyi olduk. Karadeniz müziğiyle bizi mestettiniz ve program boyunca da mestedeceğinize inanıyorum. Şimdi müzik hayatınızda neler yaptığınızı sormak istiyorum Ömer Bey şu anda sizi yakından tanımak için.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle programın hayırlı uğurlu
1: Çok teşekkür
2: olsun.
1: ederim.
2: Seni çok seven ve müziğine hayran birisi olarak burada konuk olmak benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
2: ayrıca.
1: teşekkür ederim.
2: Çok sağ ol. Müzik hayatım sahne ve stüdyo anlamında çok keyifli bir şekilde, yani çok sevdiğimiz için, sen de çok yakından biliyorsun. Devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyoruz. Yeni çalışmalar, projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu
1: Çok
2: şekilde
1: iyi besteler yaptığınızı.
2: sizin sayenizde diyebilirim. Yani bundan çok kısa süre önce yine böyle bir röportaja katıldım. Çok alışık olmadığım bir durum.

0: bu arada buralara katılmak. Davet ettiğin için çok
1: Çok
0: teşekkür ederim. Yani ben beste yapabildiğimi daha doğrusu senin sayende keşfettim. Çok da güzel bu arada, yani o kadar güzel şeyler, sözler yazıyorsun ki, özler o kadar güzel, yani ufuklara bizi yönelttin ki, bunun için de ayrıca burada herkesin önünde sana teşekkür ediyorum.
2: ben buradan hemen bir virgül koymak istiyorum. Duyduğumuz çoğu hit şarkıda aslında Ömer şu an mütevazilik yaptı da bestesinde Ömer'in imzası var. Ben ürkek ürkek stüdyoya girip vokal kayıtlarına girdiğimde kendisi "Irmak sen işte nota bilmeden bu kadar şarkı yazdın, işte sen bunu okursun" deyip belki de çıkamayacağım notalara beni çıkarttın. Belki de hiç tahmin edemeyeceğim şarkılarda bana eşlik ettim. O yüzden ben sana çok teşekkür ederim.
0: O senin için ne vardı? Biz vesile olduk diyelim.
2: Çok teşekkürler. Evet, Mesut Uçar. Neler yaşadınız? Evet. Bir anlatın lütfen.
1: Yeni şarkılarımı hazırlıyorum. Müzikle devam, müzikle sürekli yeni şarkı yapmanın heyecanı içinde. O heyecanla birlikte konsere, işte klibe, sahneye, nere varsa müzik adına
2: Karıştırıyoruz.
1: koşturuyoruz.
2: Peki, sahne mi, stüdyo mu?
1: Oo, sordun.
2: Lazerati.
1: Çok zor yerden sordun. Şimdi stüdyo kısmına da yıllarımı harcadım. Orayı da çok seviyorum. Bence ikisi de, ya ayırmayayım birbirine. İkisi de çok bambaşka bir yer ama bence müzikliyim bunu. Müzik.
0: Hangisinden daha çok keyif alıyorsun? Ben de merak ettim şimdi.
1: Ya şu anda sahneden daha çok zevk alıyorum.
0: Parayla ilgili bir durum değil.
1: Yok, hiç parayla ilgisi yok. Stüdyoda
0: Peki.
1: daha çok kazanıyordum bu arada.
2: Biz de sizin zaten sahnenize hayranız. Şöyle bir şarkı alalım sizden de hayranlıkla izleyelim.
1: Alalım efendim.

0: Bravo.
1: Müthişti.
2: Eline sağlık, ağzınıza sağlık.
1: Karadeniz müziğine doyamıyoruz gerçekten. Sadece Karadeniz'in değil aslında tüm Türkiye'nin bildiği çok değerli bir meslek büyüğümüz. Bir kemençe ustası, sanatçı, söz yazarı, besteci, 40'a yakın albüm sahibi, çok değerli Sait Uçar'ın Ateşle Oynuyorsun şarkısını seslendirdiniz. Müthişti gerçekten. Sait amca ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim için çok değerli, yaklaşık 4 sene önce aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir meslek büyüğümüzdü. Karadeniz müziğine, bizlere çok büyük katkıları, değerleri var. Şöyle ki, ortaokul yıllarında beste yapmaya başlıyor kendisi ve ben Sait amca da bu konuda kendimi görüyorum. Ben de ortaokulda ilk beste yapmaya başlamıştım. Sonrasında TRT Müzik'te bir yarışmaya giriyor ve orada dereceye giriyor. Ve o yaşlarda albümünü yapmaya başlıyor. Çok devasa bir yetenek tabii ki. Yani konuşmaya ve değerlendirmek bizim de haddimiz değil. Ama takdir etmekle yetiniyoruz. Sizlerden de birkaç cümle almak isterim. Rahmetle, saygıyla, çok büyük özlemle kendisini anıyorum.
2: Mekanı cennet olsun. Bu kadar bilgileri araştırdığınız için öncelikle seni tebrik ediyorum.
1: Araştırmama gerek yok. Hepimizin de bildiğini düşünüyorum.
2: Yani araştırmışsın yani. Bayağı derin bilgilere sahipsin. Dediğin gibi Sait Uçar bir müzik adamıydı yani. Müzikle yaşayan, yaşadığı coğrafyayı enstrümanına, bestelerine çok rahatlıkla aktarabilen bir Neşet Ertaş'ın, Neşet Hocamızın, bir Kıvırcık Ali'nin Karadeniz versiyonu gibiydi. O yüzden onun için müzik yapmak çok kolaydı yani. Böyle birini Karadeniz coğrafyasında yaşatıp yaşatmak da artık iki tane evladı var onun izinden, onun rüzgarından devam edeceğiz.
1: Evet Bayrak, sizler de bence çok güzel dalgalandırıyorsunuz. Sait amcanın bir konser videosunu izledim. Tabii ben de dahil buna kendimi kıyaslamam gerekirse. Bir konsere çıkıyor.
3: Müslüm Baba.
1: Bir Müslüm Gürses'in öyle bir konserini videodan izlemiştim. İnsanlar yukarı sahneye gidiyor ve yanlarına oturuyor. İşte tabii ki Sait amcanın ekip arkadaşları müdahale etse de kendisi durun deyip orada bir güvenlik devreye sokmak yerine, belki bizlerin şu anki durumda yapacağı, onlarla beraber sahneye oturup şarkılarını icra etmeye devam ediyor. Sevgili Sait Uçar'ın da değerini yaşarken bildiğimiz için, gerek Karadeniz halkı olsun, gerek Türk halkı olarak, gerçekten çok mutluyum. Tekrar başımız sağ olsun.
2: Yok, teşekkür ediyoruz.
1: Büyük bir özlemle anıyoruz onu. Şimdi dinleyiciden en duygusal geri dönüş sahnede olabilir. İşte çıkartılan güzel şarkılarınızda olabilir. Neydi sevgili Mesut Uçar?
2: Benim için en duygulu beni izlediklerinde, yani Sait Uçar'a çok benziyor. Ya oğlu da işte, ama çok büyük bir benzerlik kurdular ve beni, inanın, onun hatırına belki de onun kadar sevdiler Karadeniz'de. Ya bu beni çok duygulandırıyor. Siz birini severken onun yerine evladını sevmesi ve beni taşımaları beni

0: Çok duygulandırıyor. Bir de Sait Uçar'ın oğlu, benim ismimle anmıyorlar beni. Saydın Uşağı geldi diyorlar. Sait Uçar'ın da oğlu geldi diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok var yani. Sahnede, yorumlarda aşağıdan bağırıyor mesela bir tanesi. Biz babamla sahnedeyken sevgili Sait Uçar, Allah Allah abla ömrümü de diyor. Verz abla Sait Uçar'a çok yaşasın. Evet. Çok var yani.
1: Çok kıymetli gerçekten. Ama sizlere değer verilmesi de yani her ikiniz de şu an sanatçı kanım olarak burada olsanız da her ikiniz de çok yakın arkadaşlarımsınız ve ne zaman gerçekten darı sıkışsam müzikal anlamda her zaman yardımıma koşan iki isimsiniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sizi sevmelerinin sebebi tabii ki Sait amcanın çok büyük bir etkisi vardır ama sizleri de gerek anneniz gerek Sait amca çok da güzel
0: Kötü uşak
1: yetiştirmiş.
0: değiliz ya.
1: Bir tane de albüm yapıldığına göre annenize de buradan bir saygılarımızı
0: Kesinlikle.
1: iletiyor
0: Bu
1: olalım.
0: annelerine laf
1: Selamlar
0: ederiz.
1: olsun.
0: Evet. Anneciğim. Seni seviyoruz.
1: Peki Ömer Bey, beste yaptığınızı biliyoruz. Bunları ne zaman dinleyicilerle buluşturmayı düşünüyorsunuz?
0: Yani şöyle, durumu çok böyle açıkça ifade etmek gerekirse, ben beste yaptığımı buradan herkese, tüm Türkiye'ye, Irmak aracıyla birlikte keşfettiğimi az önce zaten söyledim, tekrar söyleyeceğim. Sağ olsun kendisi, yani ben onun yeteneklerine çok yakından şahit oldum. Onunla birlikte de kendimi geliştirdim diyebilirim. Ne konuda geliştirdim? Beste konusunda ben, yani beste yapabildiğimi onunla fark ettim. Bu konuda da onda bir teşekkür borçluyum açıkçası.
1: Yani şimdi biz birbirimizi sürekli övüyoruz ama
0: Evet, yok övmek değil, ben
1: gerçekten
0: bunu
1: ve
0: için söylemek
1: gerçekten
0: zorundaydım.
1: evet hani ben de kendimi bu şekilde hissediyorum. Hakikaten bazı yaşanmışlıklar var. Onlar çok böyle kelimelerle süslenmeyip tekrar tekrar böyle o cümleleri tekrar ederken buluyorsun. Benim için de gerçekten sana olan saygım, mesleki olarak sevgim, dostane sevgim senin söylediklerinin belki 3-5 katıdır. O zaman diyorum ki şimdi bu konuda aslında Ömer çok paylaşımcı değildir. Doğru mu Mesut Bey?
0: Güzel, doğru. Ben de doğru diyorum.
1: Birlikte sözünü yazıp bestelediğimiz bir Karadeniz şarkımız var.
0: Kesinlikle ben çok, yani benim için o bir doz gibidir. Her gün dinlerim yani, gerçekten.
1: Henüz de dinleyicilerimizle buluşturmadık. İlk defa sevgili orkestramızla birlikte, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte sizlere şöyle güzel bir seda bırakalım istiyoruz.
0: Bana da sürpriz olsun
1: Tabii
0: bugün.
1: Ömer
0: Hadi
1: vazgeçmezse.
0: bakalım.

0: Müthişti gerçekten.
1: Ağzınıza sağlık. Bu nasıl bir eserdi böyle ya?
0: Sonunda Ömer'i ikna ettik. Şükür
1: Ya
0: Osman'a
1: nihayet,
0: çekti.
1: nihayet. Yani hadi çıkarın bunu. Artık
2: Ben
1: çıkarın.
2: söz yazamıyorum.
0: Yok ya,
1: Kendi
0: yazık
1: yazıyor
0: değil.
1: zaten.
2: Ben
1: Ben
2: söz
1: söz yazamıyorum.
0: yazamıyorum.
1: Müziği de yapıyor da.
2: Benim şanslı olduğum taraf, çok
1: Irmağı tanımış olmam.
2: ırmağa tanımış olmam ekstrasında şu var. Gerçekten bak, şu anda mesela benim bilip, daha doğrusu çok yanlış cümle kurdum, Türkiye'nin bilmediği bir nokta var. Gerçekten Irmak Aracı şu an harika sözler yazan, harika eserler, harika besteler üreten
1: Çok da başka bir
2: Türkiye'de
1: enerjisi var.
2: ender insanlardan bir tanesi. Ben buna şahit olduğum için çok şanslıyım. İnşallah kendi eserlerini sevenleriyle ve iyi müzik dinlemek isteyenlerle birlikte buluşturur. Ben de bundan en çok keyif alanlardan birisi olacağım.
0: Çünkü en büyük destekçim de sensin. Çok değerli bir sanatçı olduğunda tekrar altını çizmek
2: Çok
0: istiyorum.
2: teşekkür
0: İyi
2: ediyorum.
0: ki varsın. Bizimle bu şarkıyı paylaştığın için canım arkadaşım.
2: Çok
0: Gerçekten
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ederim.
0: ediyorum
2: Sana ve
0: sana.
2: ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Evet, sahnede söylemekten en keyif aldığın eser hangisi?
1: Yani çok var.
0: Ama bir
1: Bir
0: tanesi
1: tanesi
0: çok
1: diyorsun.
0: iyidir ya.
1: Benim ilacım yayla var. Babamın yine çok güzel bir eseri. Ölçüsü böyle bizim oranın Karadeniz'in uzun havası gibi ama çok anlamlı sözleri var. Yayla özlemini anlatıyor. Çok da güzel bir şekilde anlatıyor. O var.
0: Peki duyar mıyız onu?
2: Duyalım,
0: Şöyle
2: duyalım.
0: çok herkes biliyordur ama bilmeyenler için de.

0: Ağzına sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Vallahi bizi mest ettiler bu akşam.
2: Gerçekten duygulandık. Sözleri böyle çok başka diyarlara gösteriyor insanı.
1: Yaylalara çıkarıyor bizi değil mi? Evet.
2: Peki siz gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Böyle yaylalara çıkıp orada bir rahatlar mısınız? Orada olmak size iyi gelir mi?
0: Aslında ben Irmak Arıcı'yı merak ediyorum. Yaylalara çıksa ne olur diye. Yaylaya
1: Yaylaya götürelim ya.
2: Çıkmadık mı?
0: Çıktık ayrı ama burada da sormak istedim gerçekten. Yani bu arada çok yani doğaya uygun hareketler yaptı, ondan yana sıkıntı yoktu
1: Doğayı
0: ama
1: çok seviyor, evet.
0: yani şimdi bizim orada gördüğümüz işin biraz iyiydi. Ama gerçekten böyle ne bileyim bir Zigana'da, bir Sista, bir Kadırga vesaire. Asıl seni oralarda merak ediyoruz. Sen bize soruyorsun ama biz aslında seni merak ediyoruz. Daha doğrusu Karadeniz seni merak ediyor.
2: Çok mutlu olurum. Zaten Karadeniz türkülerini söylemeyi, Karadeniz'de olmayı, yağmur çok fazla, yani yağmurlu havayı sevmeme rağmen çok çok seviyorum.
1: Kuşak beşte mal giydiriz ya, yaylada
0: Kesinlikle,
1: bırakacağız. İki akşam
0: kesinlikle.
1: soğukta bir uyusunlar.
2: Bizim YouTube'da yaptığımız karavan günlüklerinde Karadeniz'in işte bazı kıymetli illerini gezdik. Ve orada sağ olsun gerçekten Eki Ömer vardı. Çok fazla hani repertuar hakimiyetimiz olmadığı için de çok doğru şarkıları, çok doğru illerle bağdaştırarak böyle güzel bir şey yaptık. Fakat orada da ve sonrasında da o müziklerin birçok aşamasında Mesut abi'den de fikirler aldık. Çok da yardım dokundu.
0: O başlangıçtı. O başlangıçtı. Daha niceleri var. Yani biz seni oralarda görmek istiyoruz gerçekten. Buna yani tüm kalbinle inan. Yani oralarda ayrıca senden de Karadeniz müziklerini dinlemek insanlar çok istiyor.
1: Evet
0: Ben buna
1: abi.
0: şahidim.
2: Tam
0: Keza
2: onu
0: abim
2: diyecektim.
0: şahit.
2: Hazır burada kemençenizle Sayın Mesut Şaş bize eşlik ederken biz de bir diz dize yapsak da ben de
1: Tabii
2: Birleşik
1: ki, tabii ki
2: Karadeniz
1: efendim.
2: türküsü okusam.

0: türkülerini çok seviyorum gerçekten.
1: Yakışıyor sana. Çok yakışıyor.
0: Teşekkürler. Evet. Sahnede kardeş olarak birlikte olmanın avantajları ve dezavantajları neler?
2: Ben bu konuya, bu
1: Ben
2: soruya cevap
1: başlayayım
2: vereyim. Hayır.
1: hemen.
2: Bir kere şöyle söyleyeyim. Abim tabii büyüklüğünün verdiği avantajla birlikte.
1: Suistimal etti bütün.
2: Yok, ayrıca yok, tüm açık yüreklilikle de söyleyebilirim. Yani senin orkestranda olan birçok kişiyi de kaydetmiş birisi olarak yani bizden tabii çok daha öndeydi ve bize yol göstericiydi. Yani benim için bir babamdır, iki
1: Estağfurullah.
2: abimdir, öyle söyleyeyim.
1: Doğru söylüyorum.
2: Yani gerçekten öyle. Tabii sayabilirim, çok değerli insanlar var hayatımda. Ama yani o konuda bizden daha öndedir.
1: Soruya cevap verir misin kardeşimiz?
2: Soru neydi ya?
0: O zaman sevgilimiz Tuşar'la aynı sahnede olmak senin için çok gurur verecekmiş
1: Evet.
0: oluyor ve hiçbir dezavantaj olmamış oluyor.
2: Kesinlikle.
0: Program bittiğinde biz bunu konuşup tartışırız.
2: Kesinlikle. Yani gerçekten dediğim gibi bize yol gösterici olduğu için benim için bir avantajdı her zaman. Yani o avantaj da bana bir rahatlık sağladı, bir konfor sağladı. Ben de istediğim gibi istediğim şeyleri yaptım. Gerçekten sahne önünde olmak veya sahne arkasında, önünde hiç fark etmez. Bizim için çok önemliydi ve biz hep her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Yani Karadeniz müziğine de inanıyorum ki kendi açımdan ve ailem açısından çok güzel şeyler bıraktık. O yüzden onlarla olmak, babamla, abimle olmak benim için her zaman bir gururdu ve onlar gibi müzisyenlerle birlikte çalmak benim için her zaman gururdu. Yani hepsine şu an teşekkür edebilirim yani.
0: Sevgilimiz Tuşer, bu cevaptan daha güzel bir cevap gelir
1: Çok güzel
0: mi?
1: cevap verdi kardeşim. Teşekkür
2: Rica
1: ederim.
2: ederim. Ne demek efendim?
1: Ben şimdi başka bir cevap vereceğim. Babamla beraber çalışırken Sait Uçar'la birlikte bize hiçbir zaman şey demezdi. İşte çok güzel çaldın. Orumlu sahnemiz harikaydı. Ya şu işte şarkıyı şöyle bir hareket yaptın. Çok ezgi çok güzel geldi falan. Hiç bizi bir kere motive etmedi böyle. Ben de kardeşim olduğu için Ömer diyordum

0: Ama yanımızda başka bir müzisyen olduğunda ona diyordu. Yani yedim bağlamayı. İşte Aylin Avşar diyordu. Ama
1: Kendi çocuklarına
0: ben de
1: karşı
0: Ömer diyordum.
1: mahkeme
0: Evet, ben de
1: şeyleri.
0: Ömer'e diyordum ki bak senin yüzünden bizi hiç daha motive etmiyoruz. Çalamıyorsun diyordum falan.
2: Ya ben ilk aranjörlük yapmaya başladığımda ilk şarkımı yaptım. Tarkan'ın aranjesini açtı. Sonra benimkini açtı. Seninki diyor niye böyle gelmiyor? Ya dedim abicim nasıl gelebilsin? Ben daha ilk işimi yaptım. Sen beni Tarkan'ın aranjesiyle birlikte kıyaslıyorsun
0: Ama
2: vesaire
0: çıtayı
2: falan.
0: yukarı koymak gerekmiyor mu arkadaşlar? Hedef.
1: Kesinlikle öyle. Sonrasında yaptığın
0: Tabii
1: aranjeler,
0: sonra
1: sonrasında yaptığın
2: çok yetenekli
1: eserleriyle
2: tabii ki tabii.
0: ya
2: Hiç
0: sonradan anladık
2: anlamadı
0: tabii
2: tabii gerçekleri.
0: gerçekleri de.
1: Olsun geç olsun geç olmasın. Altın her zaman altındır.
0: Kesinlikle kesinlikle kardeşim.
2: Peki teşekkür ederim.
1: Yine bir şarkı isteyeceğim.
0: Hareketli bir şeyler
1: Yani
0: çalalım.
1: sohbetinize doyum olmuyor ama böyle iki güzel Karadeniz'den iki yüzde sanatçı dostum bulmuşken böyle sürekli şarkılar dinlemek istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Biz de sürekli söylemek istiyoruz senin yanında, senin enerjin
1: Teşekkür
0: gibi.
1: ederim.
0: Bir madır mudur yapalım ha?

0: Evet hocam.
1: Bu ne güzel bir enerjiydi ya. Karadeniz insanının enerjisini de bize yansıttınız.
0: Sayende. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hepimize enerji verdiniz. Sizi çok seviyorum. Müzik yolculuğumda her zaman yanımda ve arkamda durduğunuz için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Durmaya da devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sizlerden de live cümle almak isterim.
2: Yani sadece biz değil, tüm Karadeniz seni çok seviyor.
1: Sağ
2: Tüm Karadeniz
1: olsunlar.
2: seni
1: Sevgiler,
2: çok
1: saygılar gönderelim.
2: şarkılarını beğeniyor ve arkanda gerçekten yaptığın bütün işleri çok sevip herkes dinliyor ve söylüyor. Bu konuda biz çok şanslıyız seninle birlikte olduğumuz için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya konuk olmaktan çok onur ve mutluluk, gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz
1: Hep
2: senin
1: birlikte.
2: başarılarına yakından
1: Şahit oluyorsun
2: şahit
1: tabii ki
2: olsak
1: de.
2: da evet herkes de
1: Stüdyodaki her halime yakınen
2: kesinlikle
1: şahit olduğun için.
2: herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Öncelikle konuğun olduğum için seninle müzik ortamında her yerde çok mutluyum. Seninle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Ekranları başındaki izleyicilerimize, seyircilerimize de sevgiler, selamlar. Memleketime de kocaman buradan sevgiler yolluyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Çok keyif
1: ediyorum.
0: aldım.
1: Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Başta Karadeniz olmak üzere ülkemizden bizi izleyen her nereden olursa olsun herkese çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün yine müzik konuştu. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir programdı. TRT Müzik ekranlarındaydık. Her birinizi çok seviyorum. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu yani. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu ya. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızlı olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Benim çok mutlu olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Bu akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Hüseyin'cim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu yani. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu ya. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

ışığına büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait şiirleri ve onun şiirlerine yapılmış bazı besteleri paylaşacağız. Erzurumlu İbrahim Hakkı mutasavvıf, matematik bilimci ve çok önemli bir düşünce insanı. Ayrıca kendisi musiki hakkında söylediği pek çok söz ve güzel beyitlerle biliniyor. Kendisine de atfedilen ve marifetnamesinde yer alan manzum bir bölümde musikiden şu şekilde bahsediyor. Musiki hikmete dair fendir. Bilene bilmeyene ruşendir. Nice esrarı var idrak edecek. Yer gelir sineleri çak edecek. Biz de onun sineleri çak eden sözlerini ve o sözlere yapılmış müzikleri bugün sizlerle paylaşacağız. İlk eser olarak sözleri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne ait olan ve bendenizin bestelediği Açılır Bahtımız Bir Gün adlı eseri sizlere sunduk. Şimdi Milat Salmani hocamız bizlere Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait bir şiir seslendirecek. Vasf-ı nisan seninledir, vasmedemem gönül seni. Buyurun sayın hocam.

vasfedemem gönül seni. Nutku beyan seninledir. Vasfedemem gönül seni. Her hünerin kemalisin. Her güzelin cemalisin. Hüsn ile an seninledir. Vasfedemem gönül seni. Şevku talep ki sendedir. Zevku tarep ki sendedir. Aşk ile can seninledir. Vasfedemem gönül seni. Fikrin olursa bir huda, kalmaya sende masiva. Emnu eman seninledir. Vasfedemem gönül seni. Olmaya kibriler riya, sensin o beyti kibriya. Genci nihan seninledir. Vasfedemem gönül seni. Olsa gılaf-ı ten cüda, aynesin cihan nüma. Aynı ayan seninledir. Vasfedemem gönül seni. Bilmedi kimse cevherin, aleme doldu kevserin. Zevki cihan seninledir. Vasfedemem gönül seni. Aslı cihansın ey gönül. Vaslı mekansın ey gönül. Kevnu mekansın ey gönül. Vasfedemem gönül seni. Hükmüne hakkı bendedir. Canı seninle zindedir. Cümle cihan seninledir. Vasfedemem gönül seni. Vasfedemem gönül seni.

Aslında müzik duyguları notalarla vasfetme sanatı. Milat Hocam da sözlerle duyguların vasfedildiği ve içinde vasfetme kelimesinde geçtiği çok güzel bir şiir okudu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de onun duygularını sazımla biraz olsun vasfedebilmişimdir. Şimdi sözü müziğe bırakacağız ve sözleri Erzurumlu İbrahim Hakkıya'ya, bestesi Bendeniz'e ait olan Ey Ebedi Refikimiz adlı eseri seslendireceğiz. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Çok teşekkürler sevgili arkadaşlar, güzel eşliğiniz için. Programımız şiirle devam edecek. Milat Salmani hocamız bize Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Gerçi Edna Kullarız adlı şiirini seslendirecekler. Kendisine Kanun'la Mustafa Dedeoğlu arkadaşımız eşlik edecek. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Gerçi etna kullarız biz, gönlümüzce beyleriz, cismi hakiz, lakin andan ruh ile münfekleriz. Aşk ile canı cihanız, akl ile malikleriz. Gelmişiz dünya değirmeninde nevbet bekleriz. Daneyi ten un olunca murgı canı eyleriz.

0: bu Asiya bi Nuh felek, arpa buğday misli tenler labut un olsa gerek. Alemi ervahi a'ladan tenezzül ederek gelmişiz dünya değirmeninde, nevbet bekleriz. Dane-i ten un olunca murgicanı eyleriz. Asiyab-ı cismi bu nefs eylemiş toz ve duman. Aynı Beytullah iken dil etmişiz aynı güman. Maksadı aksayı koymuş, kılmışız meyli cihan. Gelmişiz dünya değirmeninde, nevbet bekleriz. Dane-i ten un olunca murgicanı eyleriz. Hoş o demler kim sürerdi canımız canan ile. Ol vatandan düşmüşüz bu gurbete nisyan ile. Hayf kim dostu unutmuş, kalmışız düşman ile. Gelmişiz dünya değirmeninde, nevbet bekleriz. Dane-i ten un olunca murgicanı eyleriz. Alemi aşkı unutmuş gafilane söyleriz. Ol görünse imdi biz kevni, mekanı neyleriz? Veh ki ol manayı koymuş, surete meyleyleriz. Gelmişiz dünya değirmeninde, nevbet bekleriz. Dane-i ten un olunca murgicanı eyleriz. Hakkı, hakkı canu dilden isteyen bulmuş kari. Her işi bitmiş anınla mutmain olmuş acib. Gafiliz haktan anınçün kalmışız miskin garip. Gelmişiz dünya değirmeninde, nevbet bekleriz. Dane-i ten un olunca murgicanı eyleriz.
1: Teşekkürler Milat Hocam. Teşekkürler sevgili Mustafa. Programın burasında sözü müziğe bırakacağız. Sözleri Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya, bestesi bana ait olan bir eseri bizim yine değişik bir tarzda yaptığımız düzenlemeyle size sunacağız. Pür vefasın. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel eşlik ve düzenleme için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Programımızı bir şiirle kapatacağız. Mila Salmani hocamız bize "Kendine geldiğin zaman Gülşen ağır olur sana" adlı şiiri seslendirecek. Ve şiiri seslendirmeden evvel bize şiir hakkında kısaca bilgi verecek. Buyurun kıymetli hocam.
1: Programın başında siz de söylediğiniz gibi İbrahim Hakkı çok büyük eserler yazmıştır ve tabii ki en tanınanı Marifetname'dir. İbrahim Hakkı'nın gazelleriyle ilgili şu seslendireceğimiz gazelden önce şu noktaya değinmekte fayda var. Gazellerinin çoğu esasında tercümedir ve bunu da zaten divanının ilk gazelinde çok mütevazi bir şekilde bizlerle paylaşır. Ve der ki ben okuduğum gazellerin çoğunu beğendiklerimi tercüme ettim yahut onları Türkçe yorumladım. Şimdi duyacağınız bu gazel de esasında Mevlana'nın Divan-ı Kebir adlı eserinde geçen bir gazelidir ve Erzurumlu Hakkı bu gazeli Türkçe yorumlamıştır.

Kendine geldiğin zaman gülşen har olur sana. Kendini unuttuğun zaman mar nigar olur sana. Kendine geldiğin zaman peşeye hem şikarsın. Kendin unuttuğun zaman şiir şikar olur sana. Kendine geldiğin zaman yar çüyad olur hemen. Kendin unuttuğun zaman cümlesi yar olur sana. Kendine geldiğin zaman havsalasız olur gönül. Kendin unuttuğun zaman dil çü bihar olur sana. Kendine geldiğin zaman cümle cehan olur hazan. Kendin unuttuğun zaman bağ-ı bahar olur sana. Cümle cefanın aslıdır, zevku safalar istemek.

terki telezzüz eylesen, zehr güvar olur sana. Hakkı muradın istemektir seni bi murad eden. Yoksa kamu

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırladık.

Renkarenk başkenti, çağdaş mimari yapıları, eşsiz doğası ile tarihi dokusunun iç içe geçtiği baş döndüren bir coğrafya. Gürcistan. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Tiflis, tarihin güzelliğini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Çok kültürlülüğün yakın tarihinde geçirdiği savaşların ve bir aradalığı muhafaza eden dinamik genç nüfusun etkisiyle Tiflis son yıllardaki geçirdiği değişimle bambaşka bir çevreye bürünmüş. Eskiyle yeninin birbirine karıştığı bir şehir olan kent. Kafkasların

Arkasını yansıtan yapılarla doludur. 24 saat canlı bir şehir olan Tiflis, uluslararası düzeyde önem taşıyan müzikal, opera, bale, tiyatro, festival gibi kültür sanat etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor.

Değerli seyirciler, bugünkü konuğumuz Gürcistan Türklerinden Aşık Nargile. Yaloni Müzik grubu birlikte Azerbaycan ve Gürcü halk müziklerin sentezin bize sunacaklar. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkürler Nargile Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sizin bir güzel sesiniz ve çavan ve yeni bir şarkı çıkardınız gözümüz
1: Evet,
0: altında.
1: birlikte.
0: Maşallah diyelim. Ve bizim bağlı seyirciler de sizi de tanımak ister. Onun için siz kendiniz de tanıtmak istiyor musunuz?
1: Tabii. Nargile Mehdiyeva, aşığım. Gürcistan'da doğdum, Gürcistan'da büyüdüm. Gürcistan Türklerindenim. Gördüğünüz gibi aşığım. Tiflis'te Mirza Fethi Ahundov adına ev ve medeniyet müzeyinde çıraklarım var. Müzeyde bir müzik aşık hocası kimi faaliyet gösteririm. Tiflis'te ailemle birlikte yaşıyorum.
0: Sizin ailede anne baba tarafından bir müzik
1: Evet.
0: çalanlar var.
1: Anne tarafından anne tarafım Karabağ'danlar. Annemin babası zurna çalardı, saz çalardı. Aşık havalarını en çok annemin babasından öğrendim. Dayım aynı zamanda dayımın çok güzel sesi var. Annemin de güzel sesi var. O da ile ben küçüklüğümden annemin zümzümesinden büyüdük. Annemin bayatılarından, nenelerimizin bayatılarından büyüdük. Bir de Gürcistan'da Borçalı Aşıklar Yurdu derler. Yani bizim müziğimiz saz, bir de aşık sanatıdır. Aşık
0: Evet.
1: havalarıdır.

0: Şimdi Tiflis'te olsun ya da hep Gürcistan'da saz çalam desen bir mektepler neler var mı okullar?
1: Var tabii ki bizim Borçalı Aşıklar Yurdu deyilir Borçalı'ya. Hani Gürcistan Türklerinin müziği
0: müzik
1: en
0: mektep.
1: çok sevdiği, evet, aşık saz olduğu için burada da müzik mektebi çok var. Tiflis'te maalesef Mirza Fetheli Ahundov adına ev müzeyindedir. Orada da benim 15 çırağım var, 15 yetirmem var. İnşallah gelecek aşıkları, gelecek sanatçıları olacaklar.
0: Ben maalesef yeni tanıdım sizin sanatınızı. Siz Türkiye'de oldunuz mu?
1: Tabii ben Türkiye'de çok oldum. 20 senedir Türkiye'de Aşıklar Bayramı'na, festivallara davet alıyoruz.
0: Siz Türkiye'de hangi şehirlerde oldunuz?
1: Türkiye'nin her yerinde olduk.
0: Her yerinde.
1: Evet, Aşıklar Bayramı'nda
0: her yerde. Ne dersiniz Türkiye'ye?
1: Her yerde davet aldık. Türkiye bizim canımız, Türkiye bizim kanımızdır.
0: Maşallah.
1: Türkiye arkamızdır. Türkiye bizlere dayaktır. Yani biz Gürcistan'da başka din, başka dil içinde yaşasak da bizim kalbimiz, damarlarımızdan akan o kanımız Türk kanı olduğu için elə Türkiye'ye ne diyebilirim? Yani
0: ya ben de ondan önce de oldum. Maşallah Gürcistan'da da bir ırkçılık mı görünmüyor? Adamlar da biraz sakin. Ve bu ben de tarihçi değilim ama Gürcü ve Türkiye'nin arasında da bir büyük
1: problemler
0: olmamış ve yoktur. Eskilerde zaman o başka bir zaman. İnşallah bizim kapılar iki devlette de açık olur ve elbette Gürcüler olan Türkiye'de de çok yaşıyorlar, kaç asırlar. Onun için arkadaşlık, dostluk inşallah büyüyecek, büyük olur.
1: İnşallah. Müziğin

0: dini dili yoktur
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Müzik insanları birbirine sevdiren, insanların dinini ve dilini unutturan bir şeydir müzik ve türkü. Onun için biz de burada tabii ki Gürcülerle bir doğduk, bir büyüdük. Anlaşmamız lazım. Güzel de anlaşıyoruz. Yani bir sorun, bir
1: Diye
0: problemimiz yoktur.
1: bu sentezde çok iyi oldu. Ben çok beğendim.
0: Evet.
1: Bu kora ve bu akort sesler çok beğendim ben.

İlk olarak 1700 yıllar içerisinde Osmanlılar tarafından yapılmaya başlanan Cuma Camii yıkılmış olsa da, bugün ihtişamıyla kendini hayran bırakan yapı, restorasyonlardan geçerek dimdik ayakta durmaktadır. Tarihi boyunca çeşitli dinlerin ve kültürlerinin geçiş noktası olan Gürcistan'da bulunan Cuma Camii'nin en büyük özelliği ise hem Sünni hem de Şii Müslümanlar için ortak olarak kullanılıyor olması.

0: Evet, değerli kardeşler, sıra bize geldi. Şimdi Nargile Hanım'la beraber çalmak için bir parça, bir şarkı dua ettik. Gele gele sizin önünüzde benim yanımda oturan Nargile, maşallah diyeyim.
1: Sağ
0: Nargile
1: ol.
0: Hanım çok bir sanat adam.
1: Çok sağ ol.
0: Şimdi çala çala bir yeni şarkı doğdu. Onu size duydurmak istiyoruz. Şarkının adı ne oldu?
1: Bayram günleri.
0: Bayram günleri.
1: Yeni yaranan, şimdi yaranan bir şarkıdır.
0: Evet, dünya yeni gelin.
1: Kendiliğinden yaranan bir şarkı.
0: Evet. Teşekkürler size. Başlıyoruz.
1: Ben teşekkür ederim efendim.

0: Nargile Hanım, bir daha bir sorak. Bu İaloni grupla siz ne kadar çalışıyorsunuz? Neden başladınız? Çok bir iyi sesler duyduk. Çok bir iyi şarkılar duyduk.
1: Evet,
0: Ona ne dersiniz?
1: İaloni'deki kızlar, yani arkadaşlarımız, onların teklifi oldu ilk önce. Bizim sintez şekilde Gürcü ve Azerbaycan halk musikilerini, sintezini yapmamızı kendileri istediler. Bana teklif ettiler. Müzikler de aniden kendi

0: kendine yaranan bir müziklerdir. Duyduğumuz
1: Evet.
0: müzikler.
1: Evet.
0: Çok güzel de beğenildi. Hem Gürcü seyircilerimiz tarafından beğenildi, hem de bizim Türkler tarafından çok beğenilen bir müzik oldu. Yalnız İyaloni ile değil, bizim birkaç Gürcü grupla okuduğumuz düetimiz var, sintezimiz var. Bu sene ilk bizim İyaloni ile söylediğimiz Badarabici birinci yeri aldı. Yani o kadar
1: Oo,
0: beğenildi, o kadar
1: maşallah.
0: alkışlandı. Hem Gürcü
1: Siz
0: seyirciler
1: o
0: tarafından.
1: grupla Türkiye'de olmadınız.
0: Yok, grupla Türkiye'de olmadık ama Londra'dan davet aldık. Bu müziği çok beğenmişler. İnşallah ki Londra'ya
1: Çok çok
0: gideceğiz.
1: iyi
0: İyaloni
1: bir
0: ansambliyle birlikte.
1: dünyada London var, Türk dünyasında İstanbul var.
0: Evet. İnşallah ki
1: İnşallah
0: Türkiye'ye de davet alırız.
1: grupla beraber gelseniz çok ne olur.
0: Evet, memnun oluruz. İnşallah davetleri memnuniyetle karşılayacağız ve davetleri kabul edip Türkiye'de de bizim sintezimizi herkese tanıtacağız inşallah.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bizim yanımızda Aşık Nargile. Yolunuz açık olsun. Çok çok
0: Sağ olun.
1: yaşanız. Sağ olun. Allah razı olsun.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

Bugünkü birlikteliğimize Saadettin Kaynağ'ın Hicazkâr makamında bir eseriyle başladık. Leyla dedik.

Numan Ağa'nın yine Hicazkar makamında bir eseriyle Hicazkar bölümünü bitiriyoruz. Ben sözüne bağlamam bel.

Şimdi efendim Acem Kürdi makamına geçiyoruz ve Zeki Müren'in sizin de çok sevdiğiniz bir eserini seslendiriyoruz. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederimle yanıp sönse de canım,

Şimdi Yalçın Turan'ın bir eseri var, çok değerli hocamızın. Yine Muhayyer Kürdi makamında, Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Bildiğiniz ve sevdiğiniz bir eser biliyorum. Lütfen bize eşlik ediniz.

Canım hocam, gönlünüze sağlık. Çok yaşayın. Evet, Teoman Alpay'ın bir eseriyle devam ediyoruz. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilim.

Şimdi sırada gramofondan dinleyeceğimiz Müzeyyen Senar'ın seslendireceği bir eser var. Hastayım, yalnızım diyecek ve bir şiirimiz, o da Ela Kurt'un bir şiiri olacak, Beklenmeyen.

Gözlerinizden geçiyordum. Aşka rastladım. Oysa ben size de uğradım hayat deyip kaçacaktım. Ne oldu? Nasıl oldu? Bir alevdi derken büsbütün yangın. Ben ister miydim selinize kapılayım? Kalbimi çaldırayım. Gönlümü çaldırayım. Öyle bir tuttunuz ki çocukluğumun elinden. Sanki bıraksanız kaybolacağım. Şimdi müsaadenizle hep gözlerinizdeyim. Aşkınız kalbimde, hayat uğramasın bize.

Şimdiki eserimiz Emin Sabitoğlu'nun bir bestesi. Azerbaycan'ın önemli bestekarlarından Emin Sabitoğlu ve yine milli şairlerinden Ahmet Cevat'ın sözleriyle. Ahmet Cevat, Rus rejimi sırasında Sibirya'da sürgünken,

eşi Şükriye için yazdığı bir şiir. Bir gülşen dermişem gençlik bağından. Bir gülü çiçeği dermerem sensiz. Kam aldım ömrümün oğlan çağından. Bir bağa bahçeye girmerem sensiz. Şöyle Şevket Aşıkuzu'nun yanına doğru gidiyorum. Kendisiyle birlikte okuyacağız.

Seninle gezerim elden ele ben. Batarım, çıkarım selden selemen. Düşerim ağına, dilden dilemen. Yaşayabilmirim bir kerem sensiz.

Şimdi sözlerini Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı Necip Gülses'in bir eseri. Bende yangın, sende kül. Bende çehre, sende tül. Bende diken, sende gül. Açması sana kalmış.

Sayılı dakikalar çok da çabuk bitti. Geldik programımızın sonuna. Ve söz ve müziği Yıldırım Gürses'e ait olan bir Nihavend eserle sizlere veda ediyorum.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırlıyor.

gel. Sarmaş dolaş olalım, bir kalp bir baş olalım. Sözümüzden dönersek ikimiz taş olalım. Sarmaş

0: Sevgili.
1: Ben Atilla Yelken. Uzun zamandır da TRT ekranlarından uzağım. İlk siyah beyaz televizyon 1974 yılında ekrana çıkmıştım. O günden bugüne çalışmalar devam ediyor. Müzik hayatım da devam ediyor. TRT müzik izleyenlerine merhabalar diyorum. Gönülden sevgilerimi sunuyorum. Sanat mutlaka ki her insanın içinde sanatla beraber doğar diye düşünüyorum ben. Sanatın her yönü insanların içinde doğuştan gizlidir. Ben de ilk alkışımı aldığım zamandan sonra bana sanat yapma gibi bir misyon yüklendi Allah tarafından. Yahut da ben içimde onu gördüm. İlkokul birinci sınıfta her çocuk olduğu gibi bir müsamereye çıktık. O müsamerede ben küçük asker oldum. Bir kız kardeşimiz küçük Ayşe oldu. O müsamerede ufak bir tiyatral ve müzikal bir şey yapınca alkışları aldım. O alkışlar beni bir şeyler yapmaya, bir şeyler çalmaya, bir şeyler söylemeye itti. O zamandan sonra yani sanat adına bir şeyler üretmek, çalmak, söylemek gibi bir içimde bir kıvılcım oldu. Ve mandolin çalarak başladım. Daha sonra mandolin belli yaşlardan, belli zamanlardan sonra gitara dönüştü. Gitar piyanoya dönüştü. Müzik yaşamı, yani ilk alkışı aldığım, ilk övgüyü aldığımdan itibaren o içime o ateş düştü. O ateşte 70 senedir gidiyor.

0: Atilla Erken müzikle çok küçük yaşlarından itibaren ilgilenmeye başlıyor. Hatta öğrenimini yarıda bırakıyor müzikle daha fazla ilgilenebilmek için ve bir anlamda aslında kendi kendini yetiştiriyor. Bir dönem orkestralarda solistlik yapıyor Ankara'da. Daha sonra kendi adına bir orkestra kuruyor. Yurt dışında Almanya'da, İsveç'te ve Kıbrıs'ta programlar yapıyor. Ama ona asıl tanınırlık getiren 1974 yılında düzenlenen toplu iğne beste yarışması oluyor. Çünkü finale kalan 32 şarkıdan birini Atilla Yelken seslendiriyor ve kendi bestesi Kadınım diye bir şarkı. Ekranda yayınlanınca ki o zaman tek kanallı televizyon ve Atilla Yelken ekranda görününce bir tanınırlık kazanıyor. Ertesi sene de ilk 45'ini çıkartıyor ve sonrasında artık yavaş yavaş müzik çevrelerinde Atilla Yelken ismi bilinmeye başlıyor.
1: Tabii ki yani amatörlük zamanımızda hiçbir eski sanatçı diyelim hemen birdenbire parlamadı. Yani bu düğün salonlarından başladı bizler. Ondan sonra küçük orkestralarla minik minik konserler. Ben profesyonel hayatıma yani çalıp bir nebze para kazanmaya başladığım 1963'lere dayanır. O zamanlarda hem bir düğün orkestrasından çalışıyorum. Sonra bir yandan da bir amatör orkestra kurduk kendimize. O zaman o yıllarda Shadows ve Beatles çok popüler. Bizde 3 gitar, bir bateri, öyle bir çalışma. Hatta bizim grubumuzun, Pendik'te kurduğumuzun grubun bateristi rahmetli Ayzer Danga. O işte Kurtalan Express'ten, işte Cem Karaca'dan, Mavi Işıklar'dan bayağı Ersen Dalaşlar, Edip Akmayar'ın öyle bizden transfer olup bizden ayrılıp giden. Ben daha sonra popüler olmaya başladım gruptan sonra. Askere gittikten sonra askerde ordu evinde müzik yaptım. Askerliğimden sonra profesyonel hayatıma devam ettim. Çaldım, söyledim. 1974 yılında benim için dönüm noktası televizyona çıkmam toplu iğne beste yarışmasının yılı oldu. O zamanlarda hep isim ünlü olan yani Nilüferler, Cem Karacalar, birçok sanatçı. Esmer Ay'ın Unutama Beni adlı şarkısından birinci olduğu zaman ben ilk derecelere girmedim ama o haz bana, o zaman Ankara'da oturuyordum, öyle bir şey oldu, bir ortam sağladı. Yani televizyona ilk çıkmamla beraber daha sonra bestelerimi yapıp televizyonda ve radyolarda sergilemeye başladım. Dönüm noktam televizyona ilk çıkışımla başladı.

Atilla Yelken aynı zamanda bir enstrümanist, sadece bir şarkıcı değil. Dolayısıyla da sahnede kendi çalıp kendi söyleyebiliyor. Ve genellikle de zaten gazinolarda çalıp

0: çalışmak yerine lokallerde, farklı mekanlarda tek başına müzik yapmayı tercih ediyor. Aslında daha o zamanlar piyanist şantör modası, 80'li yıllarda alıp başını gidecek piyanist şantör modası başlamamış ama Atilla Yelken aslında bunun öncülerinden birisi oluyor.
1: Piyanist şarkıcı olarak ben önce gitar çalıp söylemeye başladım. Yani piyanoda çalıyordum ama piyanist şarkıcılığın dönemi bende 70'lerde başlıyor. Yani 70'lerde ben Ankara'da piyanist şarkıcıydım ama benim önümde birkaç tane idolüm vardı. En samimi olduğum, en yakın olduğum Sensiz Saadet Neymiş, Çaresizim gibi bestelerin müziklerini yapan değerli abim Yaşar Güvenir. Onun bana sen iyisin bu yolda devam et demesiyle biraz daha omuzlarım ayağa kalktı. Yani çünkü biz hep usta çırak ilişkilerinden yetiştik. Daha orkestrada çalışırken o zaman Ankara'da Ankara'nın en iyi orkestralarından Cemil Başargan'dı benim orkestra şefim. Ve demin de dediğim gibi usta çırak ilişkilerinde hep sorarsınız, yani önünüzde bir çizgi vardır. İyi yapıyor muyum, iyi çalıyor muyum? Ustam bu nasıl oldu? Bunu beğendin mi gibi çalışmalar. İdollerim mesela o tarihlerde İlham Gencer bizim önümüzde idol, piyanist şarkıcı olarak. Yaşar Güvenir, Ergun Özer o zamanlar, Şefik Uygüner. Bunlar hep böyle kalitesini benimsetmiş ve kemikleşmiş iyi çalanlar, iyi söyleyenler. Onlar da bizim ağabeylerimiz. Ben de bu tek başına çalışmaya 1970'lerde başladım. 74-75 yılında ilk 45'lik planı yaptım. Bestelerimden biri. Telli Doğak diye bir şarkımız. Arka yüzünde de Üzülmeye Değmez diye bir bestem. Sözleri hemen hemen ilk benim yaptığım Aysel Gürel'in, rahmetli Aysel Gürel'in sözlerinden Üzülmeye Değmez. Bunlar benim için hani mihenk taşları yaptığım şeyler. Ustalarla olan ilişkilerimiz, daha bilirlerle beraber, bilenlerle beraber çalışmalarımız hep benim için aklımda kalan yegane imzalar.

kadar yaşanmışlıklar var ki daha çok bana anı olarak, hani hikayecik değil de, ben bir lokal şarkıcısıyken, yani en fazla 200-300 kişiye hitap etmişken, birdenbire şarkılarımın televizyonlarda, radyolarda duyulmasından sonra tabii mekanlar ve topluluklar değişiyor. Birdenbire kendimi mesela 1983 yılında Kıbrıs Barış Şenlikleri'ne gitmiştik bir kadroyla. Birden kendimi böyle binlerce kişilik bir stadyumda buldum. Daha sonra işte İstanbul'da Gülhane Parkı şenlikleri vardı. Bir piyanist şarkıcı olarak lokal şarkıcılığından sonra birdenbire önünüzde binlerce kişiyi görünce bir farklı oluyor. Benim için en büyük anı, en büyük hatıralar onlar. Yani büyük kitlelere çalmak en büyük keyif o. Sonra yaptığım albümlerin içinde eski müzik dinleyicileri biliyorlardır. Mesela 1982 yılında Gözler Kalbin Aynasıdır isimli şarkıyı albüme söyledim. O albüm, o şarkı Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Selami Şahin'in bestesini yaptığı. Ben de o şarkıyı TRT izleyicilerinden bütünleştirmek adına TRT denetiminden geçirmek için daha böyle modern, daha şehir aksanıyla söyledim. O şarkı çok popüler oldu. Hatta

Ya benim için çok güzel bir anıdır. Demin sorduğunuz için hani anılarınız var mı? Mesela o zamanların en güzel müzik dergilerinde, şu anda basılmıyor o dergiler. Liste başında Türkiye'nin en iyi müzik yapan, en ünlü insanı Zeki Müren. Zeki Müren bir numara, Atilla Erken iki numara. Daha sonra Zeki Müren, yani listelerde ne oluyor? İşte çıkıyorsunuz, liste başı oluyorsunuz, sonra geriye dönüyorsunuz. Zeki Müren iki numaraya düştüğü zaman ben bir numaraya çıkmam. Yahut da işte o zaman gündemde top olan, en pop olan sanatçı diyelim ki Ajda Pekkan var. Ajda Pekkan'ın bir numarayken Ajda Pekkan'ın iki numaraya çıkması, yani üç numaraya çıkması, benim bir numaraya çıkmam. Öyle sağlam, yani ayakları sağlam basan ve Türkiye'de çok iyi imza atmış sanatçılarla aynı kulvarda olmak ve bir numarada şarkılarımı sergilemek, yani o mevkiye yükselmek benim için en büyük hatıra, en büyük unutamayacağım anlardan biri. Hani bir sürü hani sanatçı arkadaşlarımdan veya müzik dinleyenlerinden anılarım vardır ama bunlar benim için unutulmayacak şeyler.

çok sahnelerde göz önünde değilim ama 2015 yılında yaptığım bir atılım var. Tabii ürettiğimiz şeyler, ürettiğimiz şarkılar daha çok yerlerine ulaşmadığından, çünkü bildiğiniz gibi müzik dünyası çok farklı, dinleyiciler çok farklı, üretenler içinde hani genç arkadaşlarımızdan çok farklı üretenler var. Orta yaşlı, hani benim gibi genç kalanlardan farklı üretimler var. Yani 2015 yılında hem kendimi yenilemek adına hem bilgi ve birikimlerimi insanlarla paylaşmak adına bir Türk hafif müziği tarzında kökeni bizim pop şarkılarımıza dayanan ve bu şarkıları daha da yaşayanlara hatırlatmak ve de bestecilerini, söz yazarlarını ve yorumcularını daha genç nesile iletmek adına bir koro kurdum. Onun adına da Atilla Yelken Nostaljik Pop Korosu dedim. Talebeler yetiştirdim. İçine zamanında müzik yapamamış, ukde olmuş insanları müzikle buluşturdum. Onlara şarkılar öğrettim. Yani işte bütün eski 1961'de Türkçe sözlü hafif müzik yine benim ustam, üstadım İlham Gencer'le başladı. Fransızca sözleri olan Stéphane Dessial, sizlerin bu genç yaştaki arkadaşların hatırlayacağı "Bak bir varmış bir yokmuş o günlerde"den başladığımız 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'lara varan şarkılarını Nostaljik Pop Korosu'nda gençlere ve genç kılanları öğretiyorum ve onları sahnelerle buluşuyorum. Belediyenin gösteri merkezlerinde ücretsiz konserler veriyoruz. Ben onlara abilik etmekten, koro şefliği etmekten, onlarla birlikte şarkılar söylemekten çok mutluyum. Şimdiki yaşamım daha çok içimdeki bilgileri aktarmaktan geçiyor. Vokal koçluğu yapıyorum. Şarkı öğretiyorum. Daha çok eski şarkıları öğretiyorum. Şarkıların o nostaljik şarkıların da hep yaşamasını, sevdirilmesine önderlik ediyorum. Onun için ve de çalışmalarından dolayı çok mutluyum. Onlar beni ayakta tutuyor, o şarkılar. O şarkıları yeniden coverlamak, yeniden yapmak. Bu arada da üretimler yapıyorum, besteler yapıyorum. En son...

0: Verne müziği yani 1970'ten öncesi de tavernalar vardı. Taverna derken şöyle söyleyeyim. Bizlerin müzik yaptığı hiçbir yerin kapısında taverna yazmaz. Restoran. Yani Tarabya olsun, Ankara olsun, İzmir olsun. Yani restoran. Zaten taverna Yunanca bir kelime. Yunanların müzikli restoranları. Yani içki meyhaneleri. Ay, restoranların müzik çalınan yerlerin adına taverna diyorlar. Sonra dünyaya yayılmış. Bizde de taverna müziği diye adlandırılmış. Oysa bizlerin yani restoran müziğine, lokal müziğine başladığımızda onu taverna müziği anlayışı içinde yapmıyorduk. Daha sonra taverna müziğini yapan çok değerli üstatlar vardı İstanbul'da. Yani hala yaşayan efsane Hayko, Ali Payzanoğlu, işte o zamanlardaki müzisyenler, daha çok Grek müzik yapılan restoranlar vardı. Biz de çalıştığımız restoranlarda komersiyel de davrandığımız, hani Rumca söylediğimiz de oluyordu. Fransızca şarkılar da, İtalyanca şarkılar, İspanyolca, İngilizce şarkılar. İlk yemek müziği yaptığımız saatlerde belli zamanlara kadar hep yabancı şarkıları dinleti olarak sunardık. Bizden önceki ustalar da, iyi çalanlar da Tarabya'da saat, mesela saat 10'a kadar hep yabancı müzikler çalınırdı. Yemek müziği, insanlar muhabbet yapardı. Ondan sonra eğlence müziği başlardı. Yani taverna demek son senelerde herkesin işte biraz eksajere ettiği o hoş geldiniz Ahmet Beyciğimler müziği değildi. Normal bir lokal müziği. Siz hem masadaki yakınlarınızla muhabbet edersiniz, hem dinlersiniz, sonra kalkar dans edersiniz, daha sonra eğlenceye katılırsınız. Anlayış oydu ama hiçbir zaman tek elden çalınan, bir tek elde kadeh kaldırıldığımız, hani böyle ucuz müzik değildi. Hani alt tarafında armonilerin ve lezzetin olduğu Türk sanat müziği şarkıları, Türk hafif müziği şarkıları. Yani biz repertuarımızda Aydar Altman da söylüyorduk, Zeki Müren de söylüyorduk, Yaşar Özel de söylüyorduk, Emel Sayın da söylüyorduk. Sonra hani mesela benim albümlerimden birinde sahnede yaptığım Arif Şentürk'ün söylediği Deryaları da söylüyorduk. O tarzı yani karışık bir repertuar. Lokal müziğinde herkesin birlikte söyleyeceği, birlikte dinleyeceği, birlikte ahenkleştiği şeylerdi, şarkılardı. Yani tek düze arabesk değildi. Tek düze arabesk veya oyun havaları değildi.
1: Piyanist şantörlük deyip geçmemek lazım. Aslında biraz alay konusu da yapıyoruz zaman zaman. O bilmem ne beyler gelmiş diye hepimiz eğleniyoruz. Piyanist şantörleri hatırladığımız zaman veya o kasetleri dinlediğimiz zaman, ama gerçekten aslında çok zor bir iş. Bir gece boyunca tek başınıza hem çalıyorsunuz hem söylüyorsunuz ve farklı müzik türlerinden, Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğinden, günün popüler parçalarından, arabeskten şarkılar söylüyorsunuz. Bu çok ciddi bir repertuar çalışması yapmayı gerektiriyor. Artı bütün bir gece o salondaki insanların da nabzını tutmak zorundasınız. Atilla Yelken bunu çok iyi başaran isimlerden biri oldu. Çünkü bir müzisyen altyapısı var her şeyden önce. Ve arabeske kravat taktırdım diye bir lafı vardır Atilla Yelken'in. Doğrudur, gerçekten öyledir. Çünkü Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin, işte popüler parçaların yanı sıra Atilla Yelken arabesk parçalar da seslendirmiştir hem sahnede hem plaklarında. Ama o kendi üslubunca, o Türk müziği üslubunun, zarafetinin içerisinde seslendirmiştir. Dolayısıyla da farklı bir konuma getirmiştir arabesk müziği de veya yaptığı diğer müzikleri.
0: Müziğin dününden, yani benim başladığım 60'lı yıllardan bahsedersek her şey çok zordu. Yani bir plağı alıp o plağın içindeki armonileri, akorları doğru çalabilmek için o plağı belki 50 kere döndürüyorduk. İşte şunu basmış, bunu yap. O zaman ortada notalar da yok o şarkıların. Notaları da yok, şeyler. Çok zor.

öğreniyoruz. Ama şimdi her şey çok kolay ve çok fast food. Yemeklerde olduğu gibi eski lezzetli yemekler de yok. Ondan sonra eski restoranlardaki yemekler ya da annelerimizin ürettiği yemekler yerine fast food zincirlerden işte bir şeyler yiyoruz. Müzik de öyle oldu. Yani altyapısında lezzeti çok iyi olmayan şeyler, o da 100 tane yapılan şarkılardan belki bir veya iki tanesini lezzetli buluyoruz. Ama yine o arkadaşlarımız dinleniyor, dinliyoruz yahut da genç nesil onları dinliyor. Söyleyeceklerim bunlar. Evet, TRT Müzik izleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sıhhatler sunuyorum. Ve gelecek nesilde de hep yavrularımızı, çocuklarımızı bizim örf ve annelerimize bağlı olarak yetişmeleri için ailelerinden, annelerinden, babalarından ne gördülerse o nesli yetiştirmeleri için en mühimi temelinde saygı ve sevgiye dayanan bir nesil yetişmelerini temenni ediyorum ve dua ediyorum.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

Kere arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Herkese merhaba. Yeni bir bölümde biz bizeyiz. Çok değerli bir hanımefendi konuğum var. Müzik yelpazesi çok geniş. Çok değerli bir müzisyen. Hemen onu huzurlarınıza çağırmak istiyorum. Huzurlarınızda Gül Özgüner Altın.

0: Gül, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: O güzel enerjine gerçekten hayran kaldım. Daha önce hep
1: Teşekkür.
0: böyle sosyal medyadan tanışıyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi böyle yüz yüze ilk defa karşılaştık.
1: Ve birlikte müzik yapıyoruz
0: Ne
1: şu an.
0: güzel.
1: Ben çok mutluyum.
0: Ben de çok
1: Çok
0: mutluyum.
1: teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ne demek?
1: Muhteşem
0: Biz bize
1: sizinle olmak.
0: programımıza hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk.
0: Nasıl keyfin?
1: İyiyim, her şey yolunda. Her şey güzel gidiyor. Buradayım sizinle. Bu şahane müzisyen arkadaşlarımızla burada olmak gerçekten çok güzel.
0: Bizim için de aynı keyif.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen tabii ama böyle biz Balkanlar olarak girdik ama
1: Evet.
0: aslında müzik yelpazen çok daha geniş.
1: Evet. Ama tabii ki Balkan müziğinin yeri kalbimde bambaşka.
0: Çünkü galiba ailede de bir
1: Tabii
0: göçmenlik
1: tabii
0: var.
1: tabii tabii. Evet.
0: Bulgaristan mı?
1: Bulgaristan, Makedonya.
0: O zaman buradan da tüm izleyenlerimize de merhaba diyelim, değil
1: Evet,
0: mi?
1: selamlar gönderelim. Merhaba
0: Göçmenlere, tüm
1: diyelim.
0: göçmenlere de
1: Evet,
0: gelsin ayrıca.
1: aynen öyle.
0: Ben de Batı Trakyalıyım.
1: Biliyorum.
0: Batı Trakya Türklerinden. Oradan da çok izleniyoruz,
1: Aa, ne
0: seviliyoruz da.
1: güzel. Onlara da selam.
0: Teşekkür ederim. Gül, neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Bolca müzik yapıyorum. Hatta uzun süredir sadece müzik yapıyorum meslek olarak. Bolca konserlerimiz var. Hayatımın merkezinde müzik.
0: Evet, onu biliyorum. Dur, buzu kimi koyayım daha rahat edeceğim.
1: Tamam peki.
0: Daha rahat ederim. Harika. Konser yapıyorsun. Albüm var mı bugünlerde?
1: Hazırda iki tane single'ımız var. Bir tane film müziği var.
0: Aa, film müziği.
1: Evet,
0: Süper.
1: geçtiğimiz günlerde bir filme konuk oyuncu oldum. Orada bir şarkı seslendirdim. O var.
0: Sanki konuşurken başını fazla mı çeviriyorsun? Ben mi
1: Evet,
0: fazla
1: biraz
0: arkada
1: geride
0: kaldım?
1: kaldınız. Evet,
0: Olsun, fark
1: tamam.
0: etmez. Evet, biz bizeyiz ya. Zaten
1: Tamam.
0: programın formatı bu. Biz bize.
1: Tamam, böyle daha iyi
0: Evet,
1: oldu.
0: doğalız. Doğalız, güzeliz.
1: Evet.
0: Film müziğe dikkatimi çekti. Peki
1: Evet.
0: oradaki aranjmanları kim yapıyor?
1: Demir Demirkan'la çalışıyoruz orada. Filmin müziklerini de Demir Demirkan yapıyor.
0: Harika.
1: Benim seslendirdiğim şarkının aranjesi de Demir Demirkan'da.
0: Evet.
1: Güzel bir şey çıktı, nostaljik bir şarkı oldu. Bakalım sırada, yani önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan bunlar var. İşte bir single'ımız, bir film müziğimiz. Konserler devam ediyor. Böyle.
0: Harika, harika. O zaman müzikle devam edelim. Ne
1: Edelim.
0: dersin? Sonra yine sohbetimize
1: Tamam.
0: devam ederiz. Ayrılmam diyelim mi?
1: Diyelim.
0: O zaman haydi bakalım. Biz bize ayrılmam.
1: Biz bize ayrılmam.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
0: Bu şarkının orijinali ne? Haris Alexiou söylüyordu. Oradan tabii ben parçayı biraz biliyordum. Sonra Türkiye'de de bayağı bu şarkı çok sevildi.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Güzel bir şarkı. Biraz daha böyle düzenlemeyi kendimize göre çaldık ama
1: Çok güzel
0: umarım
1: oldu.
0: sevmişsindir.
1: Bence harika oldu. Ellerinize sağlık.
0: Peki önümüzdeki günlerde single ile ilgili dedin. Var mı onunla ilgili bir
1: Evet,
0: şeyler?
1: bu yeni bir şarkı. Sözü müziği Can Baydar'a ait. Aranjeyi Efe Bahadır yaptı. Prodüktörlüğü de Efe Bahadır yaptı. Bütün kayıtlar bitti. Şimdi işte benim pilot okumuştum. Şimdi bir ana okumam var. Sonra bir klip. Sonra da yayınlanacak bir klip.
0: Hayırlısı olsun. Her şey
1: Evet,
0: gönlünce
1: teşekkür
0: olsun.
1: ederim. Sağ olun.
0: Yine böyle biraz müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Sürpriz bir şarkı diyelim.
1: Tamam.

0: Oradan da Bülent Özdemir'e de çok teşekkür ederiz.
1: Müthiş bir
0: Harika bir
1: beste, müthiş
0: beste. Tabii
1: sözler.
0: tabii. Zaten çok yakında tanırım. Çok da iyi bir müzisyen, iyi bir besteci. Birçok insanı star yapan bir adam zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Buradan da ona sevgiler.
1: Selamlar.
0: Onun dışında bir şey sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sen böyle Makedonyalı müzisyenlerle de bir proje yapmıştın. Jumbo'yla
1: Aa,
0: falan yapmıştın
1: evet.
0: galiba. O
1: Evet,
0: çok
1: fırsat
0: güzel,
1: buldukça yapıyoruz.
0: çok güzel bir konserdi o. Bir sosyal medyada
1: Evet.
0: takip etmiştim onu.
1: Evet.
0: Böyle bir kostümler, işte
1: Evet.
0: orkestralar, ciddi bir prodüksiyon vardı.
1: Evet.
0: O ya devamı mesela bu mesela genelde herhalde Hıdırlis şenliklerinde çok tercih edilen bir şey olmalı diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: evet, yani biz işte 2018'de yaptık Jumbo ile ilk konserimizi. 2019'da da yaptık. Hatta yurt dışında da yaptık. İsviçre'ye
0: Öyle mi?
1: gittim ben onlarla, konuk oldum
0: Harika.
1: onlara. Fakat tabii araya çok can sıkıcı bir pandemi süreci
0: Maalesef.
1: girdi. Ne yazık ki o süreçte hiçbir şey yapamadık. Ama fırsat buldukça bir araya gelip müzik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok seviyoruz birlikte müzik yapmayı. O geleneksel kostümlere de ben bayılıyorum.
0: Tabii.
1: Konserde de onları kullanıyorum hazır fırsat bulmuşken. Çünkü normalde ne günlük hayatta ne de normal konserlerimizde giyebileceğim kıyafetler değil onlar. Hazır Balkan müziği yapıyorken hemen onları da giyiyorum üstüme.
0: Belçika'ya gidiyorduk. Çok büyük festivaller oluyordu orada. Festivallerde 50 bin kişiler falan geliyor.

0: Tabii.
1: Öyle. O zaman Cambo'nun ailesi çalıyordu. O da
0: Hala
1: küçüktü. Evet.
0: ekibinde var. Kuzeni,
1: Kuzeni,
0: kardeşi,
1: kardeşi, amcası falan
0: babası.
1: böyle bir nefesli topluluğu. 15
0: Evet.
1: kişilik nefesli.
0: Müthişler.
1: Ve kaç saat çalıyorlardı biliyor musun? Böyle saat 12'de öğlen başlıyorlardı. Gece 12'ye kadar dudakları düşünceye kadar çalıyorlardı. Yani. O kadar inanılmazlardı.
0: Evet.
1: Balkanlar öyle.
0: Ya
1: Balkanlar öyle. Yani
0: kesinlikle
1: gerçekten
0: öyle. Çok
1: çok
0: keyifli.
1: seviyorlar böyle. Kanları kaynıyor.
0: Şimdi çok sık bir araya gelemiyoruz. İşte provaya da çok fırsat olmuyor haliyle. Konser olduğunda bir gün önceden geliyor ve biz sabaha kadar prova. Ertesi gün işte biraz uyku, ertesi gün konser falan. Oradaki o yoğun bir tempo oluyor ama ben de mesela biraz onun gibiyim aslında. Hani provadan işte uzun süre çalışmaktan falan hiç yılmam, yorulmam. O anlamda onunla da enerjimiz çok tutuyor. O da benim gibi çünkü böyle 8 saat prova, 8 saat
1: Süper.
0: prova. İkimiz de memnunuz bu durumdan.
1: Şimdi sen böyle konuşunca aklımda kulağımın arkasında ne çalıyor biliyor
0: Ne
1: musun?
0: çalıyor?
1: Babuba.
0: Ay yapalım mı?
1: Çok seviyorum.
0: Ben de.
1: Biz bize babuba diyelim o zaman.
0: Diyelim.

0: El
1: Ellerinize
0: ağzınıza
1: sağlık.
0: sağlık. Bu nasıl bir şey ya? Müthiş.
1: Daha önce tabii çalmadık bu şarkıyı ama çok seviyoruz dinlemeyi. Zaten bütün Türkiye seviyor bu
0: Evet.
1: listeyi. Senin de gönlüne, yüreğine, ağzına
0: Teşekkür
1: sağlık.
0: ederim. Zevkti.
1: Orkestra arkadaşlarımın da eline, yüreğine sağlık. Duygularına
0: Muhteşemdiniz.
1: sağlık. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş biz tabii ki burada programımızın sonuna doğru
0: Gidiyoruz değil mi?
1: geldik.
0: Ne yazık ki.
1: Mutlaka başka bir programda tekrar görüşürüz.
0: Çok
1: Yine
0: sevinirim.
1: burada aralamak isteriz
0: Çok
1: sizleri.
0: sevinirim.
1: Tekrar çok teşekkür ederim
0: Ben
1: geldiğin
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum davetiniz için. Bugünkü misafirperverliğiniz için her şey harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle müzik yapmak çok keyifliydi. Hepinizin eline, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim, başka bir bölümde biz bize de tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

diliyoruz. Bu akşam da yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün yine değerli bir müzisyen kardeşim, konuğum. Hem yaptığı besteler hem çok ciddi bir

0: Gayet siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, sağ olasın. Şeref verdin.
0: Estağfurullah.
1: Sohbet edeceğiz ama önce ilk şarkın
0: Olur.
1: kendi besten mi?
0: Evet, 2021 yılında çıkan bir albümün ilk şarkısı. Evet,
1: Dinleyelim
0: Yadigar. Tamam.
1: zevkle.

0: Volkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar.
0: Çok güzel bir eser.
1: Sağ olun.
0: Böyle çok şey bir sesin var. Hüsnü Arıkan, Hilmi Yarayıcı. Çok renginiz çok benziyor. Çok güzel yorum.
1: İyi, güzel bir iltifat bu benim için. Çok sevindim güzel. Öyle düşünmeye. Güzel. Evet ama onlar tabii benden yaşça büyükler ama evet. Çok çalıştık onlarla.
0: Öyle mi?
1: Tabii evet.
0: Ya ben şeyi merak ediyorum tabii. Şimdi bir taraftan beste yapıyorsun, bir taraftan aranjörlük yapıyorsun biliyorum. Bir taraftan Ahmet Şafak'la sahne konser yapıyorsun. Bir taraftan kitap yazıyorsun. Bu dördünü nasıl bir arada götürüyorsun?
1: Ben çok çalışkanımdır abi. Çok çalışırım. Ne güzel. Yani fazla çalışırım ve çalışmaktan da hiç yorulmam.
0: Kaç bestem var?
1: Saymadım ama yani geçenlerde meslek birliği ile ilgili bir eser bildirimi formlarına baktık. Aha. Yani oradaki çalışmaların toplamı 1500'ün üzerindeydi.
0: Maşallah.
1: Ama tabii bunların hepsi beste değil. Yani yaptığım aranjörlükler, film müzikleri.
0: Hepsi toplam.
1: Toplam öyle bir rakam vardı ama.
0: Şarkılarla okuyan sanatçılar da var değil
1: mi? Var evet. Yani çok fazla yok aslında ama. Var tabii. Şimdi tabii isim söylemek doğru mu olur olmaz mı bilmiyorum ama belki unuttuklarım olabilir.
0: Ha, evet tamam.

0: Peki kaç 1979
1: Evet, 79'da doğdum.
0: doğumlusun?
1: İstanbul'da doğdum.
0: Çocukluğundan beri müzik var hayatında. Kitap yazmaya ne zaman başladın?
1: Şöyle, o da çocukluktan aslında. Bizim çok ciddi bir kütüphanemiz vardı.
0: Babanın.
1: Babamın değil, aslında sonradan babamın da oldu.
0: Evet, benim de babam
1: Evet,
0: vardır.
1: dedemin çok ciddi bir büyük bir kütüphanesi vardı. Çok okurdu. Ben de ilkokula başlamadan önce annem ve babam memurlar, çalıştıkları için onlar da büyüdüm. Bana en büyük katkısı da işte teyzemin mandolini ve evdeki büyük kütüphane oldu.
0: Ya. Çok önemli.
1: O yıllar herhalde sanıyorum herkesin evinde bir enstrüman vardı.
0: Tabii.
1: 70'li yılların sonundan
0: Blok
1: bahsediyorum.
0: flüt ve mandolinle tanıştım
1: Evet.
0: ben de müzikle.
1: Flüt çalmak bana biraz o zaman böyle şey, çünkü ben şarkı da söylemek istiyordum. Hem flüt çalıp hem şarkı söylemek tabii olmayacağı için mandolin hoşuma gitti. Onu da kolayca da öğrendim. Uzun yıllar işte kendi kendime öyle bir şeyler yaptım. Hani bir dersti, şuydu buydu, öğretmenle falan çalışmadım çocukluğumda ama mandolin benim hayatıma öyle girmiş oldu.
0: Evet. Peki Volkan, o zaman bir şarkını daha alayım hemen peşine.
1: Olur, tamam,
0: Ne
1: olur.
0: okuyorsun? Yadigar mı? Yok.
1: Onu şey,
0: Sen
1: sen
0: benden
1: benden gittin gideli.
0: Nazım
1: Bunu da
0: Çimen bestesi.
1: evet,
0: Senin yorumunla.
1: ya ben onu ilk söyleyeli 25 yılı geçti. Yani bir
0: İlk söyleyenlerdensin.
1: tabii yani rahmetli Edip abiyle o dönemde aynı zamanda söylemiştik. Ki Mazlum abi bu şarkıyı kimsenin söylemesini istemiyordu. Hani çünkü herkesin zannettiğinin aksine o şarkıyı bir aşk şarkısı gibi yazmamış fakat öyle algılandı işte. Ondan sonra
0: Babasına yazdığını biliyorum ben.
1: o
0: Nesim
1: yüzden
0: İçmen'e yazdı.
1: benim söylememe de o dönem müsaade etti. Bir grubum vardı benim o zamanlar. Bir grup müziği yapıyorduk. Onun ilk albümünde vardı. 25 sene geçmiştir herhalde.
0: Dinleyelim.
1: Hadi bakalım bir daha yorumlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim abi, sizin
0: Edip de. Edip abiyi de rahmetle anmış evet, olalım. Evet. Onun sesinden yayıldı, sevildi.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir beste. Ne güzel evet, yazmış.
1: Çok
0: Mazlum,
1: güzel,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel.
0: Turizm okumuşsun aslında, ayrılıp ya. Konservatuara mı
1: evet,
0: girdin?
1: Öyle bir şey oldu. Çünkü ailem müzikle çok uğraşayım istemiyordu. Hani çevrede müzisyen pek yok ya. Hani şey isterler. O çocuğumuz okusun, adam olsun.
0: Mühendis olsun,
1: Evet
0: doktor
1: evet.
0: olsun.
1: Ya mühendis de olsun, doktor da olsun tabii ki olsun ama sanatçı da olsun. O yüzden o dönem liseyi de bir yaş erken bitirmiştim. Yani çok da böyle ne yapacağımı bilmiyordum. Üniversite sınavına girdim ve iyi de bir öğrenci değildim açıkçası. Böyle çok çalışkan bir öğrenci değildim. Çünkü aklım fikrim müzikte olduğu için. Ondan sonra fakat ne hikmetse üniversite sınavını kazandım. Ondan sonra tabii çok yüksek bir puan almadığım için daha böyle hiç benim yapmak istemediğim bir işle ilgili
0: Turizm
1: bir bölüm.
0: otelcilik.
1: Evet, ona bir böyle bir başladım okula. Sonra dedim ki kendi kendime, yani bu senin yapabileceğin bir iş değil yani. O yüzden ki o dönemlerde işte çeşitli böyle mekanlarda
0: Çalıp
1: ailemden
0: söylüyordum.
1: gizli gizli çalıp söylemeye başlamıştım. O yüzden okulu hemen okulun birinci ayının sonunda bıraktım. O
0: Gitarı nasıl öğrendin Volkan?
1: gitarı da
0: Kendin mi?
1: kendim öğrendim. Maalesef çok böyle enteresan da bir hikayesi var. Gitarı kendi başıma öğrendim ve bana gitar almadılar. Uzun bir müddet para biriktirdim gitarı alabilmek için. Sonunda 2 yıl sonunda bir çocuk olarak tabii yani öyle ancak işte biriktirince gitarı aldım kendime. Sonra işte kendi kendime o zamanlar internet falan hiçbir şey yok. Bir hocaya şuna buna da götürmüyorlar. Ondan sonra kendim demek ki hani müzik kulağım mı işte el verdi nasıl olduysa kendi kendime çalmaya başladım. Fakat şöyle bir hata yapmışım. Şimdi çok teknik bir konuya girmeyeceğim ama müzisyen arkadaşlarım da gülerek, gülümseyerek izleyecekler şimdi bunu. Gitarın bir akort sistemi vardır. Böyle beşinci perdeye basarak diğer telleri akortlarız. Fakat bu bir telde bu sıra bozulur ve dördüncü
0: Doğru,
1: perdeye geçer.
0: doğru.
1: Ben şimdi bunu bilmiyorum. Bana bunu söylemişlerdi yani gitarı aldığım yerde böyle yapacaksın diye. Ben onu yanlış hatırlıyorum. Bir tel sonra başka bir yere dördüncüyü akortladım ve o şekilde kendimce çalmaya başladım.
0: Garip bir
1: Çalıyorum.
0: akor çıkmıştır.
1: Evet çok saçma sapan bir akort ama ben çalıyorum. Sorun yok. Bir gün 1,5-2 yıl olmuş artık gitar çalmaya başlayalı. Silivri'ye gittim. Orada sahilde böyle bizden büyük abiler gitar çalıyordu. Yanlarına gittim. İşte ne yap çok meraklıyım çünkü ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ama yaşım da gerçekten çok küçük. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Çok hevesli oldum. Ben dedim ben de gitar
0: Yaş kaç?
1: çalıyorum. Ortaokul işte 12-13 falandır
0: 12-13.
1: herhalde.
0: Ha.
1: Ondan sonra dedim ben de hani sen bize bir şey çal dediler. O kadar sevindim ki güzel de bir gitar. Benim çok ucuz bir gitarım vardı. Bir çelik telli bir gitar, akustik bir gitar. Aldım çalmak için. Normal bildiğim, benim bildiğim düzendeki

0: korları bastım. Fakat saçma sapan bir ses çıktı. Dedim bu olmuyor. Ondan sonra yani nasıl yapacağız? Dediler ki sen çalmayı bildiğine emin misin? Hani kızdılar bana. Dedim ki ben biliyorum gerçekten çalıyorum. Dedi ki çalamıyorsun ama öyle bir şey değil yani. Dedim ki ben kendi gitarımla çalacağım size. Gittim gitarımı aldım getirdim. Çaldım. İşte o iki abiydi. İşte yanında da arkadaşları vardı. İki gitar birlikte çalıyorlardı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? Bunun dedi akordu bozuk. Dedim değil. Ondan sonra ben o gitara tekrar başlamış oldum. Ve
1: İki yıl
0: onların
1: sonra
0: 2 yıl sonra.
1: doğru akordu öğrendin.
0: Doğru akordu öğrendim. Ondan sonra da işte, işte benim de
1: Okulu
0: yoldaşım
1: da benim
0: işte.
1: gibi yarım bırakmışsın
0: Yarım bıraktım.
1: konservatuvarda.
0: Yarım bıraktım çünkü açıkçası Türkiye'de okumak istediğim bölüme karar verdiğimde öyle bir bölüm o zamanlar yoktu. Film, müziği ve kompozisyon okumak istiyordum. Şansıma da yurt dışındaki bir okulun burada bir özel üniversitede böyle bir ne denir ona onu da bilmiyorum ama kardeş üniversite mi bir eğitim bölümü
1: Aha,
0: açıldı. Ondan sonra
1: ortak eğitim
0: evet
1: yaptıkları.
0: oraya oranın sınavına girdim. Orayı da kazandım.
1: Film müzikleri okudun.
0: Evet. Film.
1: Aslında online Berkeley
0: Evet. Evet.
1: okudun değil mi?
0: Evet. Onu bitirebildiğim tek okul o. Ama bana çok katkısı oldu. Zor da bir bölüm ki o dönem İngilizcem de çok iyi değildi. Çok zorlandım ama tabii müziğin dili evrensel olduğu için
1: Evet.
0: bir şekilde orayı bitirebilmiş oldum.
1: Peki ben de şimdi sana bir yarım söz kendi eserim.
0: Bu enstrümantal mıydı?
1: Enstrümantaldi
0: Evet hatırlıyorum.
1: aslında.
0: Bu şey de olabilir galiba sizin
1: İkinci albümde
0: Baharım Sensin albümü
1: evet
0: değil mi?
1: oradaydı.
0: Ben o albümü o kadar çok severek dinledim ki
1: Evet 97.
0: albümün son şarkısı olabilir o. Yani kasette son
1: Evet
0: şarkıydı.
1: bravo. Bravo.
0: Çok çok güzel bir
1: Evet.
0: bestidir. Valla
1: Bunu
0: elinize sağlık.
1: evet. Sonra söz yazdım ben buna.
0: O halini
1: İşte
0: bilmiyorum. O
1: evet
0: da benim
1: söz
0: işte.
1: yazdım. Yıllar sonra o albümden galiba bir 3-4 albüm sonra sözlü halini okudum.
0: Onu hatırlayamadım ama sözsüz halde
1: Şimdi dinleyeceksin.
0: tamam çok
1: Hadi
0: güzeldi.
1: bakalım.

0: Böyle bir eser oldu.
1: Harika olmuş ama.
0: Ama o hareketli, enstrümantal hareketli kısmı da çok güzeldir bu arada.
1: Yok, böyle başka bir şey olmuş
0: başka
1: ama.
0: Başka bir şey oldu böyle. Evet. Peki Volkan, galiba dördüncü kitabın çıktı.
1: Evet, geçen yıl Mayıs ayının, yani 2024 yılının Mayıs ayında
0: evet.
1: çıktı.
0: Ve galiba o bir film oluyor.
1: Evet,
0: çok beğenilmiş.
1: Şimdi evet biraz
0: satışı da iyi galiba. Kaç sattı?
1: Valla tam olarak rakamı bilmiyorum ama bir 6 ay liste başı durdu.
0: Oo, maşallah, süper.
1: Yani tam rakamı bilmiyorum.
0: Merak ettim, kitabın adı ne?
1: Yenik ve Daha Yalnız.
0: Yenik
1: ve
0: ve
1: Daha Yalnız.
0: Daha Yalnız.
1: Evet.
0: Okuyalım bakalım. Merak
1: Vallahi,
0: ettim.
1: Yani işte tabii insan kendi yaptığı işi övme noktasında çok böyle samimi durmaz ama yani insanların takdirine bırakmak lazım biraz.
0: Evet.
1: Çünkü şey...
0: Peki ilk yazdığın hikaye, öykü neydi? Roman?
1: İlk yazdığım
0: kitap?
1: Aslında yayınlanan mı
0: Aha,
1: yoksa
0: yayınlanan.
1: Yayınlanan şöyle bir üçleme yazmıştım. Biraz böyle kara komik bir üçlemeydi. Birinci kitabı Fırsatçı. İkinci kitabı Tek Başına, üçüncü kitabı da Yalancı diye bir üçleme. Güzel bir seri. Ondan sonra da işte o Yenik ve Daha Yalnız'ı yazdım. Tabii şimdi onun...
0: Nasıl, nerelerde yazıyorsun? Mesela seyahat ederken mi yazıyorsun? Bir yere kapanıyor musun? Nasıl?
1: Hiç öyle ritüellerim yok.
0: Öyle mi?
1: Sadece şunu yapıyorum. Müzik çalışmasına başlamadan önce gün
0: içinde... O da
1: içinde,
0: bir disiplin istiyor değil mi galiba yazmada?
1: Yani ben de istiyor kesinlikle ama hani yani tüm yazarlarda öyle,
0: öyle değil
1: midir
0: tabii.
1: bilmiyorum ama
0: Doğru.
1: Benim öyle bir disiplinim var ve mutlaka her gün...
0: Yaşar Kemal yürürken yazıyormuş biliyorsun.
1: Ama tabii yani Yaşar Kemal yani ki çocukluğumda da tanışma fırsatı bulmuştum. Sohbet etme imkanımız da olmuştu.
0: Ben de öyle.
1: Yani bence çok şanslıyız.
0: Aynen.
1: O yüzden. Ama dediğim gibi yani güne başladıktan sonra müzikle ilgili bir çalışma eğer o gün yapacaksam bir şey varsa mutlaka ondan önce oturup yazmayı seçiyorum. Zaten müzik her zaman olmuyor ama
0: peki,
1: yazı hep var
0: hayatımda. Yani kalemle deftere mi yazıyorsun, direkt bilgisayardan
1: artık
0: mı başlıyorsun?
1: Artık bilgisayara yazıyorum.
0: Artık,
1: Eskiden
0: artık bilgisayara.
1: Evet, kalemle yazdıklarım çocukluk zamanında.
0: Ben bilgisayara yazamıyorum ya. Ben de ufak tefek şeyler yazıyorum da hep mutlaka defter ve kalem kullanıyorum. Belki sonra temize çekiyorum falan.
1: Yani
0: ben galiba şey...
1: Öyle bir ekol de var ama. Yani böyle yazan çok yazar var. Eskiden zaten Cumhuriyet döneminin ilk yazarları da hep öyle yazarlarmış. Ve genellikle de kurşun kalemle yazarlarmış ki sonra silip tekrar o kağıt israf olmasın ve tekrar yazsınlar diye. Ben bir dönem daktiloyla da yazdım bilgisayarım yokken. Sonra daktilo çok zor bir şey. Yani geri dönüşü de çok zor hatalı yazdığınızda ki ben çok da hatalı yazıyordum. Çünkü şimdiki kullandığımız bilgisayar klavyeleri gibi değildi o zaman.
0: Harfler farklı
1: evet,
0: yerlerde.
1: Q ile başlayan klavye o zaman F ile başlıyordu. Ama şimdi artık bilgisayarla yazıyorum.

0: Yani daha kolay geliyor.
1: Peki senaryo çalışmaların var. Aslında birçok dizinin hem senaryo gruplarında yer almışsın,
0: Evet.
1: hem de kendi yazdığın bir senaryo var.
0: Evet. O şöyle oldu. Bu film müzikleri çok yaptığım dönemde, dizi müzikleri yaptığım dönemde duayen diyebileceğimiz birkaç yönetmen abim benim bu yazma işinde ne kadar istekli ve hevesli olduğumu ve
1: Gördüler.
0: sevdiğimi gördüler
1: Aha.
0: ve yazdığım birkaç şeyi de okuduktan sonra kendiliğinden şöyle bir şey gelişti aslında. Hiç benim böyle bir tasarrufum da yoktu. Ya Volkan hadi sen de mi gelsen bizim aramızda? Çünkü çok zor ya dizi yazmak ve çok
1: Tabii.
0: kısa zamanda çok şey
1: Her
0: yazmak
1: hafta bir
0: lazım.
1: bölümü yetiştirmek.
0: Evet. Ki ben başladığımda o işlere bu kadar uzun değildi diziler. Tabii bu kadar uzun olduktan sonra ben kendimi o işten sıyırdım açıkçası. Çünkü çok...
1: 93 sayfa geliyor abi şimdi.
0: Evet,
1: 2 saat,
0: evet,
1: 2,5
0: evet.
1: saat özetiyle beraber.
0: Evet, çok uzun. Ama benim başladığım
1: Peki
0: dönemler
1: müzik mi
0: 50
1: yazmak mı
0: dakikaydı.
1: diye böyle çok klasik bir soru sorsam. Müzik.
0: Sanıyorum bundan 10 sene, 15 sene önce müzik derdim ama demiyorum artık.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ama ne kadar güzel sesin var.
0: Ay teşekkür ederim.
1: Bestelerin.
0: Sağ olun.
1: Peki o zaman hadi bir galiba şimdi bize bir haram.
0: Aşk bize haram.
1: Aşk
0: Bu
1: bize haram.
0: benim,
1: Senin mi?
0: evet, benim şarkım 2012 yılında çıkan bir albümümde var. Çok daha eski bir beste. Böyle daha dinamik müzik yaptığımız zamanlar, böyle biraz daha işte Anadolu rock diye tabir edilen, daha böyle agresif. Ama tabii benim ne kadar olursa olsun o hani o naif tarafım şarkının içinde var.
1: Var.
0: Ama biraz daha böyle hareketli bir şarkı, dinamik bir
1: Bakalım
0: şarkı.
1: orkestrayla nasıl çıkacak?
0: Güzel çıkar çünkü çok güzel çalıyorlar.

0: Volkan, bu şarkı yayınlandı değil mi?
1: Yayınlandı evet. 2012'de.
0: 2012'de. Başka evet. Okuyan oldu mu senden başka?
1: Başka okuyan olmadı ama yani...
0: Çok güzel şarkı ya.
1: Aa bir dakika. Ahmet abi okudu ya. Ama albümü okumadı herhalde. Televizyon programında okudu. Ahmet Şafak okudu. Okudu. Televizyon evet. programında okudu.
0: Peki bir şey diyeceğim. İlk besteni hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Çocuk yaşlarda mı?
1: Çocuk yani. Evet. Çok böyle işte.
0: O ters akortla mı yaptın?
1: Evet evet.
0: Yapma ya.
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıl bir şey? İlk besteni merak ettim. Ufak bir şey yapsana spontane.
1: Şöyle, ama tabii bu gitarla o şey çıkmayacak ama şöyle bir şeydi.
0: Ne kadar kıymetli ilk beste?
1: Şu. Yani tabii burada o sesi çıkarmam zor ama yine de işte şey yaklaşır herhalde.

0: Böyle bir şey işte.
1: Sözler de senin. Kaç yaşındasın?
0: Çocuk işte ya. 9-10 yaşında.
1: Vay be. Ben 9-10 yaşında ben hiç beste yapmadım ya. 7 yaşında başladım bağlamaya da.
0: Ya beste diye işte böyle yarım
1: Ama
0: yamalak bir
1: işte
0: şeyler.
1: çok güzel ya. Peki şimdi galiba bir müzik programı yapacaksın sen de değil mi? Bir belki
0: Evet,
1: Türkiye'de
0: öyle bir
1: şeyler
0: şey gündemde.
1: kimle
0: Çünkü
1: beraber?
0: yani Kemal abiyle, Kemal Esen'le birlikte yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü Bengütürk Televizyonu'nda onunla 5 yıldan fazla bir türkü programı hazırladık Can Can'a diye.
1: Ne güzel.
0: Şimdi onu TRT Müziği'ye yapacağız.
1: İnşallah.
0: Bakalım önümüzdeki sezon inşallah
1: İnşallah.
0: başlayacağız diye ümit
1: Ne
0: ediyoruz.
1: yapıyorsunuz? Yani
0: Şöyle, şimdi Kemal abi tabii bir bağlama üstadı. Çok iyi de bir bağlama üstadı. Ben de türküleri çok severim ve tamamlayamasam da iyi bir halk müziği eğitimim var. Türkülerin nasıl yazıldığını, kimin
1: öykülerini
0: yazdığını, öykülerini de anlatıyoruz.
1: bir
0: Öyle bir program.
1: mesela bu repertuarda var mı
0: Türkü,
1: anlatacağın
0: yani
1: öyküsünü bildiğin?
0: öyküsünü bilmediğim genellikle bir şeyi söylemiyorum
1: O
0: zaten.
1: zaman söyle, bir anlatır mısın
0: Mesela
1: mesela?
0: şeyi
1: Cemizin
0: hazırlamıştık.
1: Yaprağı, Hacer Obası.
0: Tabii ikisinin de aslında birbirine çok yakın öyküleri var. İkisi de bir kavuşamama öyküsü. Mesela Hacel Obası da tabii türkünün adı aslında Hacı Ali Obası. Fakat uyak yüzünden ve hece ölçüsü yüzünden o Hacı Ali değişmiş zamanla Hacel Obası olmuş. Bu Sivas Şarkışla da o bölgeye bir oba kurmuşlar üç kardeş. Bu üç kardeşten bir tanesinin adı Hacı Ali. Onun adıyla anılıyor. O obaya da zamanla işte böyle konaklar, evler, her şey yapılmış. O konakta işte oranın en büyük konağında yaşayan güzel genç bir kız var ve ona sevdalanan bir gencin kavuşamama öyküsü aslında Hacer Obası. Sonra kız şehre gelen başka bir askerle evlendiriyorlar kızı. Hazin bir hikayesi var öyle.
1: Ve bu türkü çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki o zaman Hacer Obası'nı
0: Vallahi çok
1: ben de
0: çok
1: çok severim.
0: evet ben uzun zamandır söylememiştim.
1: Çok sevdiğim bir
0: Ben de
1: türküdür.
0: çok severim.

0: Ay.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Valla.
1: Benim de aslında hep böyle bir kararsız kaldığım, ya bir albüme de koymuştum, böyle son anda çıkardım. Hep bir türlü albümlerde bir türlü koyamadım ama çok sevdiğim bir türküdür.
0: Ben
1: Belki
0: de çok
1: ileride okurum.
0: seviyorum. Valla yakışır da.
1: Evet.
0: Bir enstrümantal albümümde enstrümantal hali vardı. Belki ben de ileride söylerim ama bilemedim ya. Yani
1: Evet, yani bir bakalım, kısmet olur bir gün inşallah. Çok fazla Anadolu'da binlerce türkü var.
0: tabii.
1: Sonuçta işte şimdi bir de artık eskisi gibi fiziki satış da yok. Hani
0: Yok,
1: bir
0: evet.
1: türkü, iki türkü çıkartıyor insanlar ya da şarkı. Dijital silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir durum
0: Tabii
1: var.
0: eskiden çok çok şarkı çalışıyorduk.
1: Ya
0: Yani
1: tabii ya, bir albüme 12-13 tane
0: evet.
1: A yüzünü, B yüzünü dizerdik böyle kaset zamanı. A1
0: Evet.
1: hangi türkü olsun, hangi şarkı, B1'e neyle başlasın kaseti çevirince
0: Tabii
1: falan.
0: orada da şöyle bir şey vardı. Yani o kasetteki o zamanlama, yani o minütaj durumu,
1: Ya.
0: şarkıların dakikası, yerleri,
1: Ya
0: hangisi
1: 60
0: kasedin.
1: dakikalık kasede
0: Evet.
1: dolduruyorsan ona göre süreyi
0: Evet, çok
1: yapardık.
0: çok zor ama güzel
1: Evet.
0: günlerdi ya.
1: Onun
0: Yani.
1: dışında onun yüzünden dışarıda kalan çok eser oluyordu, biliyor
0: Çok,
1: musun?
0: evet.
1: Süre geçiyor diye.
0: Evet.
1: O artık sanatçıyla yapımcının inisiyatifine kalıyor. Ya süre geçiyor, hangi türküyü çıkaralım diyoruz. Bir türkü güme gidiyor mesela ya da iki tane eser güme gidiyor. Ama onların kayıtları duruyor. İnşallah ileride.
0: Aslında yayınlamak lazım ya.
1: Evet, aynen. Peki Volkan, şeyi merak ediyorum. Kaç tane filme müzik yaptın? Yani film müziği bölümünden mezunsun diye merak ettim.
0: Sinema filmi 20 civarında
1: 20
0: vardır.
1: civarında dizi.
0: Dizi daha fazladır.
1: Öyle mi?
0: Daha fazladır dizi.
1: İşin
0: Şey de
1: mutfağında
0: var. Mesela ya artık şey yapmıyorum.
1: popüler olmuş filmlerden birkaç örnek verebilir misin?
0: Popüler aslında filmlerde mesela Kafes filmi çok popüler oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Kafes
1: Ha,
0: filmi.
1: evet.
0: Bu 80 ihtilalini anlatan
1: Aha.
0: güzel bir perspektiften
1: Onun
0: bakan.
1: müziğini
0: Evet,
1: sen
0: evet.
1: yaptın.
0: Yani o çok
1: Evet.
0: popüler oldu ve herhalde şimdiye kadar en çok dinlenen film müziği albümlerinden bir tanesi.

0: çok duygusal bir film. Ben de o dönemin çocuğu olduğum için
1: Doğru müzik yaptığını
0: doğru müzik
1: düşünüyorsun.
0: yaptığımı düşünüyorum yani.
1: Evet.
0: Zaten başka birisi yapsaydı o işi çok üzülürdüm yani. Onun işin içinde olmak isterdim ama işte nasip oldu.
1: Dizi örneği, dizi.
0: Dizi en son uzun zamandır yapmıyorum. Çünkü 4 sene falan oldu dizi. En son Bizim Hikaye diye bir dizinin müziğini yaptım. O da çok popüler bir diziydi. Yaklaşık 100 bölüm mü, 100-120 bölüm falan oynadı herhalde. Ama onun sadece jeneriğini yaptım. Çünkü o scoring dediğimiz iş beni artık çok zorluyor, çok vaktimi alıyor. Yani şimdi hani yapımcı arkadaşlarım da aradığı zaman şunu yapalım ya da yönetmen dostlarım. Diyorum ki yani sadece jenerik yapalım ya da bir iki tane
1: Bölüm
0: tema
1: müziğini bana vermeyin diyorsun. Her
0: vermeyin.
1: bölüm müziği
0: Çok çok zor.
1: ama
0: Yani
1: ana temaları yapıyorsundur, değil mi? Ana
0: yaptı. Evet,
1: temaları
0: evet, evet.
1: belirliyorsun.
0: Evet,
1: Her bölümde
0: yapıyorum.
1: mutlaka bir ana tema oluyor çünkü.
0: Tabii. Yani şöyle aşağı yukarı tabii siz çok iyi biliyorsunuz ama
1: Estağfurullah.
0: izleyenler bilmeyebilir diye söylüyorum. Bir diziye aşağı yukarı 4 ya da 6 tane tema hazırlarız.
1: Evet, her
0: Ve bu
1: karakterin bir şeyi olur.
0: evet genellikle öyle oluyor. Onu da şey başlattı aslında lafı açıyor. Bizimkiler dizisi vardır TRT'de.
1: Bilmem mi?
0: TRT'nin 80'lerin sonunda
1: Kaç bölüm
0: çektiği.
1: sürdü? Kaç yıl sürdü?
0: Tabii.
1: En uzun süren dizilerden biri.
0: Evet, orada o karakterlere, işte ailelere göre
1: Tabii.
0: müzik yapma işi ilk oradan çıkmış.
1: Tabii.
0: Bence iyi ki de çıkmış. Çok
1: Evet,
0: çok
1: bence
0: verimli bir
1: de.
0: şey.
1: Bence de.
0: Ki o dizinin müzikleri de çok güzeldi zaten.
1: Artık zaten %30'unu %30 diyorlar artık. Yani tutmuş bir dizinin kastı, hikayesi ve müziği doğru olursa o dizi seyrediliyor üstad.
0: Bunun örneklerini yakın zamanda ben gördüm. Yani tabii
1: Evet.
0: isim vermiyorum şu anda ama bir dizinin müzikleri kötü diye yayından kaldırıldığını geçenlerde duydum. Yani bir yapımcı arkadaşım söyledi. Ya tabii oluyor öyle talihsiz şeyler
1: Evet.
0: ama müzik çok önemli
1: Evet.
0: film
1: Her
0: ve
1: dizide de benim söylediğim üçleme tam denk gelmiyor tabii. O
0: tabii
1: ya, iyi
0: gelirse
1: hikaye,
0: çok iyi
1: iyi
0: oluyor.
1: kast, yani doğru oyuncu kastı ve doğru müzik her dizide buluşmuyor maalesef.
0: Tabii ama şey yani müzik çok önemli aslında ama tabii bunun böyle olmadığını savunan yönetmenler yapımcılar da var. Yani diyor ki müziksiz olsa film daha iyi olur diyen de var. Var o örnekleri de var.
1: Festival filmleri mesela çok kullanmazlar
0: Evet.
1: müziği. Cevizin Yaprağının mı Öyküsünü biliyor musun?
0: Biliyorum. Aslında o bir Afyon Dinar türküsü. Ben çok seviyorum Afyon türkülerini. O da benzer bir aslında hikayeleri Türklerin çoğunun kavuşamama hikayeleri.
1: Ayrılık, sıra özlemi,
0: Evet.
1: gurbet.
0: Ama bu işte birbirini seven iki insanın kavuşamaması gerçekten insanın içine çok işlediği için o bölgede de çok yaşanmış bunlar. Hatta şimdi ben isimlerini söylemeyeceğim ama yani gerçekten yaşanmış öykü. İsimlerine soy isimlerine kadar biliniyor. Çok uzak zaman türküler değil bunlar, yakın zaman türküleri. Fakat besteleyeni ya da sözü yazan bilinmiyor. O bölgenin mesela Afyon Dinar'daki
1: Halkı biliyor ama.
0: tabii biliyor. Kimden alındığı mesela TRT'nin işte arşivine girersek orada kaynak
1: Kaynak
0: kişi
1: kişisi.
0: olarak mutlaka var. Orada da iki genç birbirine sevdalı iki genç var. Fakat bir türlü kavuşamıyorlar. Çocuk askere gidiyor. Askerden döndüğünde öğreniyor ki kızın işte sevdiği kızın kına gecesi yapılıyor ve
1: Abo.
0: o bahçeye gidiyor. Bahçeden de kızın işte ellerine kına yakılırken ki halini görüyor pencereden. Onun üzerine öyle bir türkü yazılıyor. Evet.
1: Çok sevdiğim bir türküdür
0: Evet.
1: benim yine.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Ağzına sağlık Volkan.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna doğru geldik artık. Ben seni konuk ettiğimden dolayı eserlerini ve o güzel sesini hem bizden hem izleyicilerimizden esirgemedin. Çok şeref duyduk.
1: Estağfurullah.
0: Bundan sonra
1: bana ait o şeref. Çok çok memnun oldum gerçekten.
0: Ben de.
1: Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Güzel, bence çok güzel bir program oldu.
0: Evet. Yani çok teşekkür ediyoruz güzel. Sana. Kırmadın, geldin ve
1: her zaman,
0: sohbet
1: her zaman,
0: ettik. Programın sonunda yine ben seninle kapatmak istiyorum. Kerkük Zindanı'nı
1: olur,
0: okuyalım.
1: Olur, olur.
0: Ben sevgili izleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu ya. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Ana yurtları, ata yurtları, türkü türkü gezeceğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularına tercüman olacağımız, hissedeceğimiz, yakınlıklarımızı göreceğimiz bir programla daha birlikteyiz. TRT Müzik ekranlarında İzmir stüdyolarındayız. Bugün biraz önce dinlediğiniz gibi bir konuğum var. Sevgili Ali Kemal Seven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Sayın Ali Kemal Bey hem bir halk müziği sanatçısı hem bir bağlama eğitmeni, yani Türk halk müziğinin bütün alanlarıyla ilgilenen, kendi üretimleri olan, bestecilik yapan ve epik türkü geleneğini de biraz önceki türküde gördüğümüz gibi sürdüren bizim dostlarımızdan bir tanesi. Nasılsınız?
1: İyiyim hocam, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Bizler de bir
0: İzmir'imize hoş
1: mukabil.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
0: Evet. Güzel bir türküyle başladık.
1: Evet.
0: Bir hikayesini de sizden dinleyelim.
1: Bu beste bir türkü. Bunu 2005 yılında yapmıştım. Bu türkünün üzerinde hem söz olarak hem müzik olarak Ünal Karaman hocamızın büyük emekleri var. Sözleri yazdı. Müziğinde de beraber çalıştık. Ona da katkıları olan bir hocamız. Ünlü biliyorsunuz futbolcu,
0: Evet,
1: teknik direktör.
0: evet.
1: Buradan da selam olsun
0: Evet,
1: hocamıza.
0: sağ olsun, sağ olsun.
1: 2020 yılında piyasaya çıktı bu
0: Çok güzel.
1: eserimiz.
0: Bütün de birlik.
1: Bütün de
0: Aslında
1: birlik.
0: bizim programımız Türkülerle Turan.
1: Evet.
0: O birliği de aslında burada vurgulamak iyi
1: Evet,
0: oldu
1: evet.
0: bu anlamda. Şimdi bu destansı bir türküydü. Aslında bu tür destansı eserler hep üretiliyor. Biliyorsunuz Anadolu'da Türk aşıklık geleneği, Orta Asya'da olduğu gibi diğer örnekleriyle, Azerbaycan'da, İran'da olduğu gibi, Türkiye'mizde de çok yaygın. Benim de doktora tezimde aşık müziği.
1: Evet.
0: Anadolu'daki bütün aşıklarla böyle güzel meşklerimiz olmuştur. Onlara da selam olsun. Şimdi ben de onlardan bir tanesinin bir eserini okuyacağım. Aslında sözleri büyük şairimiz Orhan Şaik Gökyay'a ait olan, bize o ilkokulda hepimize ezberletilen "Bu Vatan Kimin"
1: Evet.
0: şiirini
1: Evet.
0: bizim aşıklarımız, Erzurumlu Oltulu aşık Cemal Divani, onu geleneksel ezgiyle tekrar gündeme getirdi. Seslendirmeye çalışacağım müsaadenizle.

0: ağzımıza sağlık.
1: Diyor ki, sen cileğin hasmı rüyada değil, topun namlusunda görenlerindir. Gerçekten de askerimizin kahramanlıkları anlatmakla bitmez ama bir o kadar da fedakarlıkları söz konusu. Uzaktan bunları konuşmak kolaydır. Aslında Gazi Başbuğumuzun dediği gibi, keşke hep olsa yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesiyle bütün dünya huzur içerisinde yaşasa.
0: Tabii.
1: Ama barış içinde güçlü bir orduya her zaman ihtiyaç var. Bu koçaklamaları söylerken de buna da bir değinmek istedim.
0: Evet, Allah var etsin
1: cümlemizi.
0: Ordumuzu.
1: Nasıl gidiyor çalışmalarınız hocam?
0: İyi gidiyor şu an.
1: Hı-hı.
0: Bu ara programınız hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür
0: Yeni
1: ederim.
0: Sezonunuz.
1: Sağ olun.
0: Çok geniş bir yankı buluyor şu an için. İnşallah başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Çok mutlu oldum.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Herkesin dilinde türkülerle Turan programı.
1: Evet.
0: Yani tam amacına ulaşmış vaziyette.
1: Biz de çok güzel dönüşler aldık
0: evet.
1: Bu süre zarfında. Çünkü Türk dünyası benim hem akademik hem icra anlamda çalışma alanım çok uzun zamandır. Saha çalışmalarına gideriz. Tam arkanızda Cüneyt'le birlikte
0: evet.
1: Senede bir alan araştırmasına çıkarız Türk dünyasının muhtelif yerlerine. Türküler derleriz, buraya getiririz. Öğrencilerimizle paylaşırız. Türkiye'de ilk defa kurulan Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı'nda bundan 4 yıl önce Uludağ Üniversitesi'nde kurduk.

0: Orada iyi öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alana katkı sağlasın diye. Gasparalı İsmail Bey'in bir sözü var ya, dilde, fikirde, işte birlik. Biz ona bir de
1: Evet.
0: müzikte birliği
1: Evet.
0: dahil etmeye çalışıyoruz ki bununla ilgili çok iyi çalışma yapan üstadlarımız zaten oldu. Kültür
1: Evet.
0: Bakanlığımızın koroları var. Ondan önce özel çalışan insanlar vardı. Biz eğitim aşamasına getirmeye çalıştık. O türküler

0: Gönlünüze sağlık. Bu da
1: Teşekkür ederim hocam.
0: çok güzel olmuş. Bu
1: Sağ
0: tür
1: olun, sağ
0: böyle
1: olun.
0: epik duyguları dile getiren, bizi coşturan türküler elbette kıymetli. Ama ben hep diyorum öğrencilerime de, dinleyicilere de, yani böyle herhangi bir sevda türküsü, bir ağaca yakılmış türkü bile Türkçe olduğundan, müziği Türk müziği olduğundan, sazın bağrından dile geldiğinde bizim için hepsi milli değere sahiptir. Öyle de bilmek lazım. Hep şunu derdim. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü, İsmail Daimi'nin Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türküsü gibi şöyle 30-40 tane türküyü ilkokulda çocuklarımızı aslında ezberletmemiz gerekirdi. İnşallah bundan sonra olur. Türkü dinlemek için türkü anlamak gerekir. Türkü anlamak için türkü dinlemek gerekir derdi rahmetli Şemsi Yastırman. O yüzden de türküleri türü ne olursa olsun çok önemsiyorum. Ve Türk dünyasında da böyle. Biz mesela domburayla ya da bir komuzla çalınan türküleri duyduğumuz zaman hemen o epik kahramanlık duygularımızı coşturan bir türkü gibi hissederiz ama sözlerin pek çoğunda sevda var mesela ama
1: Tabii.
0: oran tarzı öyle olduğu için. Ben programlarda bazen şiir okurum.
1: Evet.
0: Şimdi Şemsi Yasuman demişken onun bir tatlı bir Kırşehir şiiri var.
1: Evet.
0: Onu bir seslendirmek istiyorum
1: Tabii,
0: müsaadenizle.
1: buyurunuz kıymetli hocam.
0: Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah Sıla'yı bir daha görmek istiyorum. Kırşehir'e varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, Mucuru, Çiçek Dağı'nı, Kından, Dinekdağ, hem Özbağ'ını, köylü kentli hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Halam sağ olsa da sesim duysaydı, ceplerime pöhtür iğde koysaydı, şunu da yi diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyorum. Bir de gitsem teyzem beni görseydi, içi çökelekli dürümdürseydi, hele azıcık da

0: sızgıt verseydi, o an pirzolayı yermek istiyorum. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, höşmerimle mantı gitmez hatırdan. Kuşluk leyin hedik gelse tandırdan, çölmeğin içine girmek istiyorum. Görür mü ola bu fakirin gözleri, kızıl ırmak kolu berrak özleri, sıla suyu serinletir bizleri, neyleyim denizi, ırmak istiyorum. Kim sorarsa yazdın bunları niye, gelecek nesile kalsın hediye. Kırşehir'de doğdum, Türkmenim diye, her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey şemsi yastuman, ümitli kulsun, kısmet ise gayen yerini bulsun. Hemşeriler buna vasıta olsun, Kırşehir'e selam vermek istiyorum. Ne güzel anlatmış değil mi?
1: Evet, hiç, tabii çok
0: hiçbir
1: güzel.
0: Şeyi geride bırakmamış. Evet. Allah rahmet eylesin ona da, bütün ozanlarımıza da. Kırşehir'de doğdum, Türkmenim diye. Her yerde göğsümü germek istiyorum diyor. Türkmenlik kültürü biliyorsunuz bizim Oğuz grubuna verilen addır. Türkmenistan'dan Anadolu'ya, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye'deki yaşayan Türkler ve bütün Balkan Türklerini kapsıyor. Şimdi ben de onlardan Kerkük Türkmenlerini, bize hatırlatacak bir türküyle, Kerkük'ün zindanı türküsüyle devam edeyim müsaade
1: edin. Tabii efendim.
2: Kerkük.

Gönül bağımızın nazlı gülüydün. En güzel çağında soldun mu kerkük? Ben bildim bileli Türkmen eliydin. Şimdi meçhullerle doldun mu kerkük? Acep bilinir mi hala kıymetin? Başım dik demeye var mı gayretin? Yürekler dağılıyor dertli hoyratın. Hoyratlar elinde kaldın mı kerkük? Var mıydı sendeki yazılar gibi? Bağrında yüz yıllık sızılar gibi? Anasından ayrı kuzular gibi ağlayıp saçların yoldun mu kerkük? Her bucağın, her sokağın benimdi. Bin yıldır sinende soluyan kimdi? O Türkmen elleri ne halde şimdi? Gayrısından murat aldın mı kerkük?

0: Evet
1: Ağzınıza,
0: Üstad.
1: yüreğinize sağlık,
0: Sağ olun.
1: ellerinize
0: Böyle
1: sağlık.
0: Kerkük'e, Kırım'a, Doğu Türkistan'a, Batı Trakya'ya böyle duygularımız var.
1: Evet.
0: Zaten bu program da oradan çıktı açıkçası.
1: Evet.
0: Böyle
1: Çok
0: bu
1: güzel.
0: kadar duygulandıktan sonra da sohbete dönmek de zor oluyor
1: Evet.
0: bazen ama. Tabii. Üstad ayağınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güzel çalışmanızla, çalışmalarınızla, sazınızla, sözünüzle programımıza renk kattınız. İzmir'den bütün Türk dünyasına seslendik. Yine sizin sesinizle, sazınızla bitireceğiz. Herhalde bir Bektaşi Canlar'dan, Pir
1: Evet.
0: Sultan'dan bir deyiş
1: Deyiş
0: okuyacaksınız.
1: okuyacağız.
0: Öyle konuşmuştuk. Buyurun efendim.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu yani. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

Teşekkür ediyorum. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sevgili TRT Müzik izleyicileri, Yıldızlar Altında'nın müdavimleri. Çok güzel bir program yine sizleri bekliyor efendim. Bir Orhan Gencebay klasiğiyle sizlere merhaba dedik. Yine çok sevdiğiniz, keyifle izleyeceğiniz, eşlik edeceğiniz çok güzel şarkılarımız var. Ve şimdi bir tanesi daha gelsin. O da yine büyük ustalardan, Sezen Aksu'dan gelecek efendim. Herkes yaralı diyeceğiz.

Harikasınız. Arkadaşlar ellerinize kollarınıza sağlık. Ne güzel bir çalım da öyle. Görkemciğim seni de ayrıca tebrik ediyorum o duyguyla. Ne güzelsin. Bu arada biliyorsunuz bu şarkıları hazırladıktan sonra sevgili Görkem Güder TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli keman sanatçısı bu güzel düzenlemelerle harika bir şekilde bu şarkıları size ulaştırıyor efendim. Tabii ki birbirinden kıymetli orkestramızla bu müzisyen arkadaşlarımla beraber. Evet, bir ustadan başka bir ustaya geçelim. Suat Sayın'ın çok sevdiğim şarkılarından bir tanesini okuyacağız. Ama başında çok güzel bir taksim var sevgili Özdemir Güz. Udu'yla bize harika bir Nihavend Taksim'le eşlik edecek efendim.

Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet. Ne güzel şarkılar bunlar. Hep böyle ustalar. O kadar güzel şarkılar bırakmış ki bizlere. Tabii ki Selami Şahin şu an hayatta, aramızda ve iyi ki bu şarkıları da bizler için yapmış. İnşallah daha nicelerini söyleyelim, dillendirelim efendim. Yine çok güzel bir hareketli şarkıyla devam edeceğiz. Yine o büyük ustalardan, Orhan Gencebay'dan gelsin. Hadi bakalım, bilmesin o felek diyelim.

Harikasınız. Ellerinize sağlık. Ekran başı, her şey yolunda değil mi? Ben öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Eminim ki bu şarkılara bizimle birlikte keyifle eşlik ediyorsunuz. Evet. Efendim şimdi kendi şarkılarımdan bir tanesi efendim. Alışırım diyeceğiz. Sözler sevgili Aydan Erdil'e, müziği Seçkin Özer ve Ferit Özkan'a ait efendim.

Teşekkürler benim canlarım. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Tabii ki bu güzel şarkının yaratıcılarına da efendim çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir şarkı oldu bu. Gerçekten sizlerle paylaştığım şarkılarımın hepsini tabii ki çok seviyorum ama bazen öyle yüreğe dokunan şarkılar oluyor ki bu da onlardan bir tanesi. Çok sevdim, alışırım. Hadi bakalım şimdi sizlerle aslında ilk kez paylaşacağım şarkılardan bir tanesi. Kıymetli Fatih Kısaparmağ'ın bir şarkısı bu. Daha evvel hiç okumadım ekranda. Şimdi efendim yeri zamanıdır. Hadi paylaşalım sizlerle. Mor salkımlı sokak diyeceğiz.

Evet, ekran başı. Oynadınız değil mi? Keyfiniz yerinde, her şey yolunda. Süper. Ben öyle hissediyorum buradan. Emin olun yani. Keyfinizin yerinde olduğunu hissediyorum. Süper.

Sevgili Volkan Konak, nurlarda uyusun. Tekrar ailesine, tüm sevenlerine de sabır dilemek istiyorum. Çok kıymetli bir insan, çok özel, önemli bir sanatçı. Onun söylediği şarkılardan, onunla da çok özdeşleşmiş olan şarkılardan bir tanesi. Onu söylemek istiyorum. Yarim yarim diyelim mi? Hadi bakalım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bir kere daha rahmet diliyoruz sevgili Volkan Konağı. Efendim, bu haftada Yıldızlar Altında'nın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günümüzde ve saatimizde sizlerle birlikte olmak için yine burada bu ekranda olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Sevgiyle, saygıyla efendim. Ağız mı aldık? Hoşça kalın.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız

0: Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağır.

0: Burada birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ez beni. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Müzik insandan önce de vardı. Evren, dünya zaten başlı başına müzik üretiyor. Fakat biz duyduğumuz her şeyi taklit ede ede onları kendimiz için duymak ve seslendirmek isteye isteye kendi müziğimizi ortaya çıkardık. Ağaca, işte taşa, kemiğe, kendi sesimize yön verdik. Ve müziği o kadar çok sevdik ki müzik yapmak için yerler, müzik dinlemek için yerler ortaya çıkarmaya başladık. İşte bu yerde muhtemelen dünya üzerinde müziğin en güzel dinlendiği ve en keyifle yapıldığı yerlerden bir tanesi.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Sık sık söylüyorum, benim için müzik yapmanın yeri yok. Girdiğim her sokak, gölgesine oturduğum her ağaç benim için bir sahne. Etrafımdaki her yere bu gözle bakıyorum.

Müziğin en keyifli yapılacağı yerlerden birindeyiz şu anda. Tepemizde gökyüzü, etrafımızı ağaçlar kuşatmış. Bugün besteleri milyonların dilinde olan önemli bir müzisyenle birlikte çalacağım. Cem Yıldız. Birlikte ağaçlara biraz dert yanacağız.

0: Kardeş sazlar karşı karşıya.
1: Perdeli getirdim özellikle. Aha. Sendeki perdesiz ya. Aha. Böyle daha iyi bir tınlar gibi.
0: Evet, öbür türlü iki perdesiz ya da iki perdeli olduğu zaman bazen böyle frekanslar birbirleriyle şey yapıyor, havada çarpışıyormuş gibi.

uzun zaman oldu ben aslında cümbüşü çok elime almadım. Bu ara böyle daha çok bağlama falan çalıyorum. Biraz onunla ilgili performans kayıtlarım olacak. Cümbüş şimdi sen de gördün biraz iştahlandım gidince tekrar şey yap-

0: İyi oldu.
1: Eyvallah. Güzel oldu abi.
0: Eline sağlık.
2: Eyvallah. Yani ta böyle Orient Expressions zamanından senin çaldığın böyle bir hem elektronik hem uzun hava, onu zaten duyduğum zaman çok bir şaşırmıştım ama üzerine böyle senin cümbüşünü duyduğum zaman ait demiştim, işte kaynaşmanın güzelliğine bak demiştim. Yani bence senin ilhamına da çok yakışıyor cümbüş ama.
0: Yani seviyorum cümbüşü, kullanıyorum. Şimdi işte onunla ben de bu ara böyle daha çok elektronik bir setup var, bağlama kullanıyorum ama şimdi gördüğün gibi buraya manyetik taktım. Hı. Diğer cümbüşçe de var. Hı. Onunla da öyle bir şey yapacağım, böyle pedallarla bir, çünkü özellikle glissle enteresan şeyler çıkıyor.
2: Aynen, yani glissando böyle kaydırma mesela, ya şöyle kabaca söyleyeyim. Şuna mesela hani işte İtalyanca muhtemelen değil mi bu? Glissando. Ya yani işte daha sonra bu bizim memlekette biraz daha ne derler, modifiye olarak macunlamaya kadar yol almış ama şu glissandoların bizim memleketimizdeki çalınan şeylerin tavrında çok şey var, önemli bir yeri var. Çünkü bir şeyi şöyle çalmak var. Bir de bir şeyi böyle çalmak
0: daha
2: var.
0: Yani şey yapıyor, yumuşatıyor.
2: Yani hem yumuşatıyor sertlikten, hem de biraz tabii daha duyguyu cila alıyor. Duygunun evet, tepesini cila alıyor. Yani biz
0: bağlamada da öyle kullanıyoruz. Bağlamayı da glissler yapıyor perdeli ama hı-hı, yine özellikle mesela şeyde eşki altı manyetikte falan hı-hı, daha da onu yapabiliyoruz yani.
2: Şimdi şöyle şu minik minik şu hareketler var ya, bağlama süslemeleri. Yani onlar aslında o kadar çok boşluğu dolduruyorlar ki o boşlukları, ya o süslemeleri kaldırdığın zaman sanki böyle bilgisayarla bir şeyi bönk bönk bönk diye çalıyormuşsun gibi geliyor ama o aradaki o minicik detaylar ya, bizim müzikte gerçekten yani bu Anadolu'da her şeyi böyle nakış gibi ince ince işlemişler. Daha başkasından da pek haz alamamışlar. İşlemeyince olmuyor diye. Ne kadar komplike değil de detaylar.

Bu kadar huzurlu ve güzel mekanları bulmuşken ikimiz de tabiatla teke tek konuşalım istedik. Ben cümbüşümle, Cem Yıldız da sazıyla.

0: Baba senin ustalık çalgısı hani bağlama ailesi.
1: Evet evet.
0: Özellikle son zamanlarda böyle daha divan sazı karakterinde bağlamalarla da seni dinlemeye başladık. O yaptığın hani sentezlerin içinde, elektronik sentezlerin
1: evet, son
0: içinde.
1: Son dört şarkıda hepsinde divan kullandım. Aynen. Daha büyüğünü kullandım.
0: Ama benim enteresan bir şekilde seni ilk tanımam işte bu elektronik müzikle uzun havaların kaynaştığı o albümde Orient Expressions'ta çaldığın cümbüştü. Ve hatta çok uzun yıllar evvel, belki böyle bir 15 yıl olmuştur, böyle bir artık tarihe karışmış bir sosyal medya platformundan yazışmıştık. Ya bu cümbüş çok güzel çalgı da sahnede mikrofonlamak çok zor. Sen ne tercih ediyorsun acaba deyip böyle bir fikir paylaşımı yapmıştık. Fakat işte çalgı her zaman bizim yolumuzun bir parçası haline geliyor. Ne kadar nazlı da olsa. İşte bazı güzel şeyler de nazlı oluyor ama. Senin peki... Yani cümbüşle tanışıklığın nasıl oldu?
1: Ya cümbüş yani şöyle bu konservatuar yıllarında ihtiyaçtan dolayı aslında yani kayıt ihtiyacından dolayı bir dönem ya öğrenciydik o zaman tabii para da kazanmak istiyoruz. Kayıtlarda cümbüş kullanılmaya başlandı ama çok daha şeydi yeniydi yani çok yoğun değildi. Hı hı. O dönem yani ikinci bir enstrüman bağlamaya faydası olur diye düşüncesiyle aldım ve şey yaptım öyle kısa zamanda alıştım. Perdesiz olmaz çünkü çok aslında pozisyon olarak teknik olarak da biraz farklı gibi perdesiz olması özellikle. Sonra işte Orient Expressions'ta ki o hem Hırsız Polis hem daha öncesi oradaki kayıtlarda işimize yaradı. Devam ettim öyle. İşte bugüne kadar geldi. Bu ara çok cümbüş kullanmıyorum ama şimdi sen beni gaza getirdin.
0: Eyvallah.
1: Sonra daha da çok.
0: Orayı iki kere geçiyoruz. Tamam. Ben önden bir
1: olur,
0: şeyler açmaya gireyim.
1: Tamam.
0: Bu çocuk bu tarz bir şey açmayı özledi çünkü. Bakayım evet özlemiş.
1: Of.

Sazlarımızın da kuşlar gibi kuş bakışı görme yeteneği var aslında. Neden? Çünkü müzik yükseltir. Müzik uçurur.

Bugün Cem Yıldız'la birlikte tabiata biraz dert yandık. İçimizi öpmeye ihtiyacımız varmış. Kendisi sadece başarılı bir besteci değil, aynı zamanda bağlamayı ve cümbüşü çok farklı müzik türlerinde bir araya getirebilen de bir müzisyen. Bugün onunla çaldıktan sonra kendimi dinlenmiş hissettim.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seni çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: ve Ankara Radyosu'nda yetişen, şu anda İstanbul Radyosu'nda görevini sürdüren Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri ve alkışlarınızla Mustafa Sağyaşar.
1: Çok heyecanlıyım. 1972'de naklen geldim Ankara Radyosu'ndan ve 99'un son yıllarına kadar burada kadrolu çalıştım. Emekli olunca beni bırakmadılar. 2004 yılına kadar bu koridorlarda yine hayatım geçti. Hep o günleri böyle heyecanla arıyorum.

0: Adana'da bizim bir evimiz vardı. 4 katlı, 10 odalı. Yılbaşı evveli, 3 gün evvelden bize toplanırdı bütün komşular. Tombala oynardık falan filan böyle. Ben işte orada dünyaya geliyorum. Rahmetli annem böyle neredeyse kar yağacak, sulu kar şeklinde bir yağış gecesi doğdur dedi.
1: Şimdi Mustafa abiyle ben burada tanıştım. Yani hani radyoya geldikten sonra tanıştım. Adana'da aynı mahalledenmişiz ama hiç tanışmamıştık. Dayısıyla komşuyduk.
0: Rahmetli dayım öğretmen. Diyor ki bu çocuğu 25 Aralık diye kaydedersek nüfusa 7,5 yaşında okula gider diyor. Ben diyor bunu 1932 diye Mart ayına şey diyor. Nüfus kağıdımda 25 Mart 1932 olmasaydı ben radyoya giremiyordum. Niye? Çünkü Temmuz ayında imtihanlar bitti. Demek ki bakın kader nereden nereye getiriyor. Çocukluğumuzda her evde radyo yoktu biliyorsunuz ama benim babam meraklıydı. Hali vakti de iyiydi. Bizim evimizde radyo vardı.

bu türküyü söylerdi babam. Müziği de severdi. Ben ortaokul yıllarında Adana'da Görsev kardeşler vardı. Bize gelen plakları dinletirdi. Biz orada işte hangisini taklit ederiz, hangisini dinleriz?

0: Sanat taklitle başlar. Ama taklitte kalırsanız kendiniz olamazsınız. Nitekim babam da Münir Nurettin'den esinlenmişti ve günün birinde Mustafa Sağyaşar oldu.
1: Sesim Münir Nurettin'e

benzediği için, hani cinsini de bilmiyoruz. Tenor mu, bariton mu, bas bariton mu değil, öyle bir fikrimiz de yok yani. Kendime uygun ses olarak Münir Nurettin, o benim idolümdü.

radyoya gireceğim imkanı çıkın diye yani müracaat edince, babam al dedi sana istediğin kadar para, ne kadar kalacaksın bilmiyorum. Git kazanırsan kazan, Allah rast getirsin. Kazanamazsan bu eve dönüş yok dedi. Sabret.

Şimdi Ankara Radyosu'na geldik. Yalnız ben değilim tabii. 210 kişi kadar vardı imtihana girecek o zaman. Birinci imtihanda bana rahmetli Mesut Cemil dedi ki oğlum hangi şarkıyı söyleyeceksin? Onların tasvip ettiği besteciler Lemi Atlı'dan Sultaniyegah bir şarkı

Lemmy Atlı'dan bir şarkı dinleyince hoşuna gitti. Kazandık birinci imtihanı falan. İkinci imtihana girdik. İkinci imtihanı da kazandık. Listeler asılıncaya kadar biz heyecandan ölüyoruz. Liste asılınca, kendimizi görünce oh diyoruz. Üçüncü imtihana girdik. Rahmetli Mesut Cemil aynen bana şunu söyledi. Evladım dedi, birinci imtihanda söylediğin şarkıyı bize konser verir gibi söyle dedi. Aradan belki bir ay geçmiş, beni unutmamış. Üçüncü imtihanı da birincilikle ben kazandım.

Cumhuriyet döneminin en önemli icracılarından biri. Tabii 50'li yıllarda başlamış musiki kariyeri Mustafa abinin kendine has özel bir renk. Hakikaten müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatkar. Ondan sonra gelenlere örnek olmuş bir solist.

3 ay sonra biz başladık geçit programlarına. Ben bayağı isim yapmaya başladım. Babamın resmi yerlerde de şeyi geçiyor. Radyoda bir genç bir çocuk var. Bu kim diyor? Benim oğlum diyor. Benim oğlum diyor. Bir sene sonra bize izin verdiler 15 günlüğüne. Gittik şeye. Bütün aileyi topladı.

0: bilseydi.
1: Mustafa Sayaçlar'ın eşi Gülted Hanım ve Necdet Tokatlıoğlu'nun eşi benim ders arkadaşlarımdı. Mustafa da arada böyle yeni radyo sanatçısı olduğu için biz hep o geldiği zaman ayağa kalkardık. Radyo sanatçısına çok önem verilirdi o yıllarda. Bir müddet sonra Gülden Hanım'la evlendiler.
2: Annem daha despot bir hanımdı, Allah rahmet eylesin. Babamı çok güzel eleştirirdi sanat açısından. Babam da annemin bu eleştirilerini çok kale alırdı. Çünkü annem de müzikten çok iyi anlayan bir insandı.

Şimdi 3 sene stajyerlik devresi var. Tam bir konservatuvar gibi. Saat 8.30'da başlarız. Saat 2-2.30'a kadar ders, her çeşitli dersler. Edebiyat dersi, şan dersi, nazariyat dersi. Radif Erten rahmetli hocamız, Muzaffer Birtan uçalarak klasik koro programlarını, işte Mesut Cemil'in yönettiği programları hazırlığını yapıyordu. Bütün sanatçılar bir arada. Biz de oradayız. Eski sanatçılarla beraber yeni şarkımı beşkederlerdi. Rahmetli Sıdıka Çandarlı, hadi bunu kim okuyacak der. Ben hemen parmak kaldırırım. Kim okumak ister bunu? Tek... Bazen kale almaz hoca. Eski sanatçılardan birine okutmak ister. Ben kızıyorum o zaman. Diyorum ki o zaman ben ezbere okuyacağım diyorum. Nasıl olur derdi. Okurum derdim. Okursan ben de sana 25 kuruş veririm derdi. Ama 110 lira maaş alıyorduk o zaman. Dana gözü de bir de 1 liradır. Oğlum nasıl ezbere okuyacaksın diyor. İki defa çaldık, söyledik. Nasıl ezberleyeceğim? Ben ezbere okurum diyorum. Yani işi artırıyorum. Böyle iddialıydım.

0: Biz aynıdır ama Mustafa Bey ile çalışmak güçtür. Çünkü çok titizdir. En ince teferruatına kadar uğraşır. Kızdığını hiç görmedik ama ders verirken öğrencilerle çok samimiymiş gibi gözüken ama işe gelince o samimiyetin ortadan kalktığını, çok titiz olduğunu ben biliyorum.
1: Hocamız oldukça disiplinli, tavizsiz, derslerinde çok sıkı çalışan bir insandır. Çok ciddi bir rahatsızlığı olmadıktan sonra mutlaka o gün o dersimizi yapmışızdır. Repertuarındaki incelik, titizlik de bizim için ayrı bir güzellik. Müzik ruhun gıdasıdır ama bozuk gıda satanlardan almayın, ruh sağlığınızı bozmayın der. Bunu hemen hemen her konserinde olmasa da çoğunlukla söyler. Milyonları müziğe doyurdum ama ben hala doymadım der.

0: Askere gittim geldim. Bu arada ben istifa etmişim. Geldiğim zaman bu kadro bana verilmedi. Bekliyorum. 61 senesinde ben Göl Gazinosu'na başladım.
1: Kaç sene çalıştın baba gazinoda, şeyde Göl Gazinosu'nda?
0: 7 sene devamlı çalıştım.
1: Ama orada başka gazinolarda da çalıştın değil mi Göl Gazinosu'nda?
0: Göl Gazinosu'nda çalıştım.
1: Pardon, Gençlik Parkı'nda.
0: İstanbul'a geldim sonra. 68 senesinde İstanbul'a geldim. İstanbul çalışmaları başladı. Daha sonra İstanbul'da çalışmadığım hiçbir gazino kalmadı.
1: Evet.
2: Ben Mustafa abiyi ilk olarak Gençlik Parkı'nın tam ortasındaki o ünlü gazinoda, şimdi olmadığı için adını rahatlıkla söyleyebilirim, Göl Gazinosu'nun fasıl heyetinin içinde dinledim. Adana'dan gelmiş ve yükselmek için heyecanla bekleyen bir ses sanatçısıydı.
0: Fahrettin Arslan şöyle diyordu: eskiler seni istemiyor, yenileri sen istemiyorsun derdi. Benim gazinomda çalışan Mustafa Sağyaşar hangi saatte çıkarsa çıksın benim gazinomun solisti odur derdi. İstiyorsan yarın bir gazete reklamı yapayım, seni az solist ilan edeyim dedi. Ama dedi, gazino müşterisi en sonunda kadın görmek ister dedi. O ışıkların altında kadın görmek ister dedi. Gel benim sözümü dinle, sen solist altı olarak çalış dedi. Ve haklıydı da.

De Ankara Radyosu'na tambur sanatçısı olarak girdiğimde Mustafa Sağışar'ın bir programında, 20 dakikalık programında beni de sazların arasında yazdılar ve o gün kendisiyle yüz yüze daha iyi görüştük ve anlaştık ve birbirimizi sevdik.

Neticede 3 sene sonunda bir imtihana giriyoruz. 13-14 kişilik bir jüri. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk beni imtihan etti. Notalar yazdı, okudum. Piyanoda sesler verdi. Bu notaları yaz dedi, yazdım. Ne hazırladın bize dedi. Dedim ki 19 büyük eser, usulden eser hazırladım. Hangisini isterseniz okuyayım onu dedim. Güldü Münir Nurettin. Sonunda dedi ki sen oğlum bize bir ağır semayı oku dedi. Peki dedim,

O imtihanda ben 4 derece üstün başarısına binaen, parantez içinde, sicilimde vardır, 4 derece terfi aldım. Böyle kendimi kabul ettirdim. Hep iddialı oldum. Hep bana güvendiler.

Yine iddialı bir program öncesi bir sabah bir magazin programına çağırdılar. Yıldırım, Mustafa abi, ben gittik. Yaşar abi yok. Yaşar abiyle onların eskiye dayalı bir şeyler olmuş herhalde. Program sunucusu hanım bu durumu anlamış nasıl olduysa. O yine o konuya geliyor. Mustafa abi de boş bulundu. Biraz konuştu tabii. Konuştukça hanım tekrar üstüne gidiyor. Akşam kuliste Yıldırım, ben, Mustafa abi, üçümüz, Yaşar abi gelecek mi gelmeyecek mi onu konuşuyoruz. Ya şöyle diyordu tabii diyor. Ben de diyor sinirlendim diyor Mustafa abi. Bize mazeret beyan ediyor. Neyse muz var elinde. Muzu yedi bitirdi Mustafa abi. Muzu atacak yer arıyor. Abi dedim, at kapının ağzına. Yaşar abi gelecek birazdan dedim. O kadar değil ya dedi.

Benim iddiam şu oldu. Bir idealim vardı. Yeni şarkıları meşhur etmek. Ben en az 90 şarkı meşhur ettim. Nal Kese'nin, Avni Anıl'ın, Erol Sayan'ın, Şevki Bayhan Üzüş'ün bütün şarkıları.

0: Tamam, Seki Bayhan'ın.
1: Babam mesleğine aşık bir insan. Şarkı söylerken babam hiçbir şeyi düşünmeden o güftenin içine giriyor.
0: Mesela diyelim ki bak, unutamam seni, böyle rastgele bir unutamam seni derken o seni çok önemlidir. Değil mi? Bir kişiye sanki hitap etmiş oluyorsunuz. Ama benim öyle bir takıntım yok. Ben 7'den 70'e herkesi görürümdü gazinoda. Oradaki insanlar sahnedeki sanatçıyı kıskanırlar. Benim mağazam vardı Ankara'da. Birçok güzel kadın, genç kızlar gelip beni bulurdu. Bana bakarak unutamam seni diye söyledin bana diye.
1: Ben babama çok düşkündüm. İki tane de erkek kardeşim var. Ama ben daima babamın peşinde gezerdim. Hatta onu çok kıskanırdım. Böyle bir hanımla, hayranlarıyla konuştuğu zaman falan çok kıskanırdım. Annem derdi ki, sana ne oluyor, ben bir şey demiyorum da derdi.

müziği aleminde çok şarkıyı hit yapmıştır. Kalbimin sahibi sensin, sabret gönül ve sayayım mı saymayayım başka bir şarkıyı söyleyeyim size. Karan.

0: Şimdi Mustafa Yoldaşan imtihanı kazandı. Sunucu olacak. Ankara'da ilk bir özel televizyon konseri Mediha Demirkıran yaptı. İkinci konseri bana verdiler. Ve ben ısrar ettim. Dedim ki benim programımın sunucusu Mustafa Yoldaşan olsun.
1: Ve Ankara Radyosu'nda yetişen, şu anda İstanbul Radyosu'nda görevini sürdüren Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri ve alkışlarınızla Mustafa Sağ Yaşa.
2: Sağ olsun, o konserde beni seçmiş, bu konseri Mustafa sunsun demiş. Bana çok büyük bir destek oldu, çok büyük bir moral oldu. Şu anda bile ona Mustafa abi demekten ve Mustafa Sağyaşar'ı en iyi seslerden biri olarak lanse etmekten hep gurur duydum.

karamı isteyecek. Lütfen programın içine koy. Ya sen ne karışıyorsun benim programıma? Yeter, bıktım, yıllarca okudum. Yetmedi mi? Ne olur başka şarkı söyle. Hayır, söyleyeceksin. Karam söylenmeden sahneden inmek yok. Peki başımın belası. Peki der ve...

Midola sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Bu şarkıyla sahneye çıkıyorum. O gün Hülya Koçyiğit ailesi ve Zeki Müren 12 kişilik bir grup hemen uzayan pistler vardı ya hani şeye, onların yanında oturuyorlar sahneye yakın. Ben bu şarkının arınamesini iki defa çaldırdım, çıktım. Yine yeni bir şarkıyla huzurunuzdayım dedim. Ve bunu okudum. Zeki Müren böyle yaptı. Nereden buluyorsun bu şarkıları Mustafa'cığım dedi. Dedim bu şarkı İspanyol Meyhanesi isimli plağın arkası dedim. 4 sene evvel okudum ben bunu dedim. Yapma ya, ne kadar güzel bir şarkı bu dedi. Bir hafta sonra plak yaptı.

0: yapmış oldukları plaklar su gibi satıyordu. Çok plak yaptı. Yani radyoda en çok plak yapan kişi Mustafa Sağ Yaşar'dı.
1: Efendim biz tabii çocuk yaşlarımızda Mustafa Sağ Yaşar çok ünlüydü. Anadolu'nun her yerinde tanınan bir sesti, sevilen bir sesti. Adeta caddelerde, sokaklarda onun sesi yankılanırdı. Plak dükkanlarından yeni çıkan bir plağını hemen satışa sunulurdu ve bütün Antakya'daki müzikseverler o plağı edinmek için hemen plakçılara giderlerdi. Bir pick-up modası vardı. Hatta birbirlerine sorarlardı. İşte Mustafa Sağ Yaşar'ın yeni bir plağı çıktı. Aldınız mı, edindiniz mi diye.
2: Sizden biri ismindeki şarkımı, Nihame şarkımı Gönül Akkor okudu ve güzel de okudu tabii. Dedim ki Mustafa Sağ Yaşar'a bu şarkı dedim çok meşhur olacak. Vallahi bana göre dedi o şarkı pek iyi bir şarkı değil dedi. Bir şey olmaz ondan dedi. Şuraya dedim yazar mısın bunu? Bu şarkıdan bir şey olmaz diye yazdı ve bana verdi, imzaladı, verdi, tarih koydu falan. Fakat şarkı yılın şarkısı oldu. Ne haber dedim. Bak dedim senin yazısını gösterdim. Bak bu şarkıdan bir şey olmaz diyorsun. Yılın şarkısı oldu. Ben okudum da ondan oldu dedi.

Hiç işi hafife almadım ben. Eserleri çok hazmederek okurum ve iyi yorum yaparım. Bunun için beni seviyorlardı.

0: Mustafa Sağyaşar benim için bir idoldür. Türk musikisinin mütevazı kimliği içerisinde çok büyük bir ustası olan sevgili Mustafa Sağyaşar hocamızdan birçok eser geçerek repertuarıma şarkılar kattım. Büyük bir üstadla burada aynı saatlerde, aynı dakikaları, aynı nefesi paylaşmak çok büyük bir mutluluk. İnşallah Mustafa Hoca'nın 100. yaşında da bu sahnelere beraber paylaşırız.
1: İyi bir sanatçı olması, sesini iyi kullanması hem de çok mütevazi olması onu sevdirmiştir halka. Her yerde, çalıştığı gazinolarda da, gittiğimiz yurt dışı konserlerinde de herkesten fazla alkış almıştır, hakkıdır.
2: Popüler olmak derdine düşmedi. Ne müziğinden taviz verdi, ne de sanatından veya sanatındaki mesleki duruşundan.

0: sevgili dostlar.
1: Mustafa Sağ Yaşar'ın en önemli özelliklerinden biri, ondan evvel icra edilen bazı eserler kaybolmaya yüz tutmuş eserler var. Onları tekrar gündeme getirmiş ve bugüne gelmesinde büyük etken olmuştur.
2: Sağ Yaşar her zaman, her zaman seyircinin çok zevkle dinlediği bir sanatçı. Ben de kendisini çok seviyorum. Abi derim kendisine, hala abi diyorum. Hayat.

Benim aşağı yukarı 5-6 şarkımı okudu Mustafa abi. Vallahi okuduğu şarkılar hepsi sattı. Yani meşhur zaten radyoda da okunduğu için şarkılar halk tarafından biliniyor ve seviliyordu.

0: Çok renkli bir sanat hayatım vardır. Sahnede, turnede, yurt dışında, yurt içinde, hepsinde bir numara olduğumu zannediyorum.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yetiştirdiği en güzel okuyan ses sanatçılarından biri. Çok alkışlayacaksınız. Ben seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Huzurlarınızda Mustafa Sağyaşar.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Köprü programımız başladı. Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla başladı. Tabii ki oradan nerelere gideceğiz Ahmet Tuzlu?
1: Oradan Rize'den çıktık yola. Köprümüzü Rize'den kurduk. Türkmenali'ye gideceğiz. Ve ondan sonra Anadolu'yu gezeceğiz. Hatta Balkanlara kadar gideceğiz.
0: Bizden ayrılmayın efendim. Köprü başladı.
1: Başladı efendim.

0: Ağzına sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Tuzlu, Gökhan Alptekin'in, Volkan Karaoğlu'nun emeklerine sağlık tüm orkestramızın. Çamlıhemşin'e gittik, Yaylalar'a gittik bu güzel türküyle. Şimdi senin sesinle sınırlarımızın ötesine gidiyoruz. Ne kadar sınırlarımızın ötesi olsa da gönül coğrafyamızda biriz. Kerkük'e gideceğiz değil mi?
0: Evet, Kerkük'ten bir beste okuyacağım. Sevgili arkadaşım Mehmet Ferit Erbiloğlu

0: eseri yaptı. Yani sözünü de kendi yazdı ve müziğini de kendi yaptı. Bana gönderdi, dedi ki bu eser senin sesine çok yakışır. Ben ince sazlarla daha önce icra ettik bu eseri. Bir de piyano başında denemek istiyorum. Bir de piyanoyla icra etmek istiyorum.
1: Çok güzel
0: istiyorum
1: olur
0: bu
1: bence.
0: Eseri.
1: Gerçekten.
0: Bu Kerkük'ün kalasından indi bir güzel.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Teşekkürler.

0: Değerli izleyenlerimiz, köprümüz bugünlük ve bu haftalık burada sona eriyor. Haftaya tekrar buluşuncaya dek.
1: Bizi yalnız bırakmayın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi.
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Hani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: abi?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi
0: Of
1: vardı, bir
0: Sinan
1: eser
0: abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışacağım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi. Böyle büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün,
1: Ne güzel.
0: hocalarla hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: Evet. Çok
0: büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifli.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
2: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan,
0: Tabii.
2: İpcan olsun, Serpeci
0: Yani
2: olsun, Barış'cığım olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ olsun.
2: İnsanüstü
0: Yani.
2: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
2: Öyle.
0: Eyüpcan Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç batıdan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz Ensemble olarak da çok
2: Evet.
0: çalışıyoruz.
2: Biliyorum, çok
0: Evet,
2: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
2: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
2: Ben
0: var,
2: kendi
0: sormak istediğim.
2: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Allı Turnam da o halaylardan
0: Of.
2: bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozluğa
0: Of, harika
2: gösterelim.
0: olur.
2: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
2: armağan olsun.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
2: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün.
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde
1: Evet.
0: olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz?
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onun
0: oralara
1: da emeği
0: götürdün, o
1: sağ ol.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğün, ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde az dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Barış.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak
0: var
1: tefek
0: mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: bana.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi. Çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah. Dedeyle
0: Yapmak
1: beraber.
0: lazım. Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen öyle doğaçlama işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık. Çok güzel oldu. Yani arkada fotoğrafımız, burada bir usta, müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuva da Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii. Çok
1: Sağ
0: da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

Harikasınız. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve çok değerli orkestra üyelerimiz. Efendim, elveda dedik ama bizler sizlere kocaman bir merhaba demek istiyoruz. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok sevgililerimiz, TRT Müzik dostları. Efendim, yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık değerli şefimle. Seslendirmeye çalışacağız. Ama her hafta bir hoş sedada çok özel bir konuk sanatçıyı buluşturuyoruz biliyorsunuz. Bugün de TRT'nin kıymetli solistlerinden bülbül sesli sanatçısı deyince aklınıza kim gelir? Dünyalar güzeli. Kendisi güzel, sesi güzel. Gerçekten bir bülbülü davet etmek istiyorum ben. Efendim, bir hoş sedaya Umut Akyürek geliyor.

0: Harika, muhteşem sevgili Umut'cum.
1: Canım Seda'm.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Çok mutlu ettin bizi gelişinle. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnan o mutluluk bana ait. Benim güzel dostum.
0: Sen gerçek bir bülbülsün.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika.
1: Sen de öylesin. Sahneye bir insan bu kadar yakışabilir.
0: Ah, senden her duymak benim için çok kıymetli.
1: Sen sahne için yaratıyorsun.
0: Ah, çok teşekkür ediyorum ama.
1: Ama efendim, samimi duygular.
0: Efendim bu ne güzellik. Çok güzelsin. Çok zarifsin.
1: Seni zarafet ederim.
0: Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Bakmalara doyulmayan bir güzellik. Ses de öyle. Efendim bu güzel sesi bulmuşken hemen benim senden dinlemeyi çok sevdiğim bir eser var.
1: Seve seve.
0: Okuyalım mı?
1: Okuyalım. Bu şarkının da küçük bir anekdot. Çok lütfen uzatmayacağım. Yaklaşık 20 sene olmuş, 19 sene olmuş biliyor musun? Galiba neydi? Başka Söz Söylemem albümünde okudum. Canlı kaydetmiştik. İsmet Nedim'in rahmetlinin evinde bir gün böyle eski plakları dinliyoruz. Sohbet de var ama kulağım hep bir yandan plaklarda, şarkıyı duyar duymaz vuruldum.
0: Bu dedin değil mi?
1: Bu dedim. Yani yıllar sonra da ortaya çıkmasına vesile olduğum için kendimle bir parça gurur duyuyorum.
0: Ben kesinlikle duymalısın. Umut Akyürek sizlerle.

0: Teşekkür ediyorum. Sevgili şefim teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ne güzel.
1: Kulaklar, gözler, gönüller bayram etti.
0: Ah canım benim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu böyle düşünmüş olman.
1: Harikasın.
0: Sevgili Umut'cum, biz senden bugün bolca
1: Bolca
0: şarkı
1: şarkı
0: dinlemek
1: okuyalım.
0: istiyoruz. Çok güzel bir şarkı var
1: Evet.
0: sevgili dostumuz TRT İstanbul Radyosu
1: Anonsunu yap lütfen sen.
0: violonsel sanatçısı sevgili Dilek
1: Yüzler,
0: Yüzler.
1: Doktor Dilek
0: Ah
1: Yüzler
0: bir de
1: artık değil
0: evet
1: mi?
0: ünvanı da var. Kutluyoruz kendisini de bizim kadim
1: Evet.
0: dostumuz beraber. Çok da
1: Canımız
0: güzel besteleri var. Selam olsun kendisine. Sen bu eseri çok yakın
1: Çok
0: zamanda
1: evet.
0: çıkardın.
1: En son çalışmam. Valla iddia ediyorum son yılların en güzel bestesi.
0: Çok, çok
1: Belki
0: özel.
1: bilmeyenler ilk defa duyacak olanlar vardır. Umuyorum onlar da çok beğenecekler. Sevgili Dilek Yüzler'in gönlüne sağlık. Sözlerde Doktor Hüseyin Balkancı'nın.
0: Çok eserini seslendiriyoruz Hüseyin Bey'e de. Ona da
1: Evet.
0: sevgiler, selamlar olsun. Biz de senin o bülbül
1: Gönülleri
0: sesinden
1: var olsun.
0: keyifle dinleyelim
1: Çok teşekkür
0: efendim.
1: ediyorum. Haydi bakalım.

0: Evet, ben de bir tane söyleyebilir
1: Evet,
0: miyim
1: hiç ben
0: müsaadenizle?
1: konuşmuyorum. Dinlemek istiyorum
0: Bülbülümüz,
1: seni.
0: çok
1: Canımın
0: teşekkür
1: içi.
0: ediyorum. Taht kurmuşsun kalbime diyelim
1: Allah.
0: mi? Hadi buyurun.

0: Harikasın. Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güzel sesine sağlık Umut'cum. Muhteşem.
2: Hemen devam edelim diyorum.
0: Edelim mi?
2: Edelim.
0: Rahmetle anıyoruz. Devam edelim. Büyük ustaları. Evet, ben bir Selami Şahin. Çok güzel Selami Şahin'de son dönemlerde.
2: Çok. Ve
0: inanılmaz.
2: Sen çok güzel okursun onun eserlerini. Her zaman öyledir. Bunu samimi duygumla
0: canım,
2: söylüyorum.
0: Canım çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bulamazsın.

0: Harikasınız. Değerli orkestramız, kıymetli şefimiz, var olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Ne güzel bunlar, ne güzel enerjili şarkılar
1: Vallahi
0: değil mi?
1: öyle, hiç eskimeyen şarkılar.
0: Türk müziği şarkılarımız da çok özel ama bunlar
1: Bunların da
0: da
1: yeri ayrı.
0: evet.
1: Zaten kalıcı eserler. Değil mi?
0: Umutçum,
1: Canım.
0: yani seninle sohbet de çok keyifli ama o güzel sesini
1: Çok
0: biraz daha
1: teşekkür ederim. Hadi
0: dinleyicilerimize
1: kalkıyorum o
0: dinletmek
1: zaman.
0: istiyoruz, değil mi efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir takdimte yer yapacağım ben. Bir
0: Lütfen.
1: de Rast okuyalım.
0: Ah ne
1: Değil mi? Bir de
0: güzel
1: Rast
0: olur.
1: okuyalım. Her
0: Ne
1: makamdan
0: güzel
1: okuduk
0: olur.
1: neredeyse. Bir Sabret Gönül diyelim. Sadi Hosses'in o muhteşem eseri. Zamanımız kalırsa da okuruz. Hadi bakalım.
0: Çok güzel olur.

0: Harikasın Umut'cum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, gerçekten ne güzel bir hoş sedanda bir bülbül şakıdı efendim. Gerçekten bir
1: çok
0: bülbül.
1: Çok teşekkür ederim canım Sedacığım.
0: Muhteşemsin.
1: Sen de öylesin.
0: Kutluyorum, kutluyorum.
1: Söyletme beni. Herkes görüyor zaten. Her hafta heyecanla bekliyorlar o güzel sesini.
0: Nasıl da kırmızılar yakışmış sana.
1: Canımın içi.
0: Harikasın Umut'cum. Sesinle, çok duruşunla, sanatınla. Gerçekten hayran olmamak.
1: Melek arkadaşım.
0: İmkansız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedanın sonuna geldik bugün üzülerek. Ama biz haftaya yine TRT Müzik ekranlarından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Ben değerli konuğum, sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. Güzel sesiyle,
1: ben
0: zerafetiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum Sedacığım. Programımıza... Çok güzel ağırladın.
0: Ah,
1: çok
0: canım naziksin. Benim. Harika. Böyle düşünüyorsan ne mutlu bizlere. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu. Bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim. Ben bitireceğim dedim. Buyursunlar. Bir alkış geliyor Kürşat'a. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. En kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Harika
1: Bravo.
0: Bir orkestrasyon. Ellerinize sağlık.
1: Nefesine sağlık. Şahane
0: Teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: Yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
0: Hoş buldum.
1: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
0: Estağfurullah oğlum, öyle şey. İlgi alanınız değilmişim demek ki.
1: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
0: Ya.
1: Ben bir şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
0: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
1: Bir dakika ya, 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
0: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
1: Maşallah. O zaman şöyle yani dişini ısırıver. Hiç öyle göstermiyorsun. Hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
0: Teşekkür ederim.
1: Öyle diyelim.
0: Sağ
1: Ama
0: olun.
1: Şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
0: Hep bir genç göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
1: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı.
0: İltifatlar.
1: Ama ilk dizi hangisiydi?
0: Ben ilk Osman Sınav'la birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman hocamın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
1: Diyorum,
0: İkisiyle birlikte. Ekmek Teknesi benim 5. projem falan.
1: Ekmek Teknesi 5. proje ama neden Korkut karakteri çok sevildi onu bilahare konuşalım istiyorum.
0: Nasıl isterseniz.
1: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Şahane.
1: Vay vay
0: vay. Vay vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından seni. Akif yönetmenim yakından şöyle bir.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Geliyor. Ya yaşlılığımız. Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Züleyha Hanımcığım. Niye böyle yapıyorsunuz?
0: Bir dakika
1: yapıyorsunuz?
0: Ya. Niye yaşın belli olmasın diye aksesuar takıyorsun?
1: Ya şaka ya. Olur, ama kaç olursa olsun belli olsun zaten ya. Yani
0: yok, gayet
1: biraz
0: güzel, şık. Ama bilsinler istedim. Şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim.
1: Yok,
0: bir dakika ya. Yok, beni çıkartırlar. Tamam, geldim şimdi.
1: Peki.
0: Korkut neden çok

0: sinirliydi?
1: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şey de köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama...
0: Ben. Vallahi ben.
1: Ben.
0: Ben, yani ben.
1: Ha, peki ben deyince bu ara eğitmenlik de yapıyorum.

0: biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
1: Evet, şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen, hatta sinir, çok sinirli denilen karakterlerden biriydi. Özlem duyuyor musun o zamanlara? Şimdiki dizilerle kıyasladığında nasıl buluyorsun?
0: Bizim Ekmek Teknesi sanırım son mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane de ama.
1: Neredeyse yok.
0: Neredeyse yok. Doğru söylüyorsunuz. Son mahalle dizilerinden, son aile dizilerindendi. Şimdi mahalle kalmadı galiba. O yüzden mahalle dizisi yapılamıyor.
1: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
0: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyeti, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum. Ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
1: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola istiyorum.
0: Tabii.
1: Müsaadenle seni
0: tabii.
1: Şöyle bir soluklandırırken.
0: Tabii ki.
1: Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir Kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl
1: Valla
0: dostlarımız?
1: muhteşem çalıyorlar üstatlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun diye efendim.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi. Artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum. Böyle şive falan yapıyordum. Az evvel beğen dedim ya, hemen dedik bir dakika. Beğen ne dedi. Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah. Buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama.
1: Ya.
0: Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamı
1: Çok çok doğalsınız, çok şahane bence, hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen yıldızda buluşuyoruz.
1: Hay hay.
0: Buyursunlar.
1: Teşekkürler.

0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay. Hocam. Olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak
1: istemiyorum. Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim. Biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da mahalle dizisiydi, komediydi. Bak onu unutmuşum. 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
2: Evet, Gönül Hırsızı TRT'deydi.
1: Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
2: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
2: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
2: evet,
1: dünyada.
2: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir. Çeşitlilik olmalı ama... bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz Doğa Niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz, o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden olmasın?
2: Ne güzel olur.
1: Doğa Niyetine geçsin.
2: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
2: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
2: Tabii.
1: Buyursunlar efendim, bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu
1: Burayı
0: eserler
1: mı alayım?
0: seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendeniz'den de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamana yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana
0: Daha
1: bile.
0: fenası da geliyor.
1: Geliyor
0: O
1: geliyor
0: daha
1: yapay
0: fenası
1: zeka.
0: gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları yazılabiliyor stüdyoda.
2: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah.
2: Her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
2: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
2: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
2: Bu da sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
2: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
2: ben
1: geleceğiz.
2: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de size.
1: Haberdar edelim sizi. Haberdar. Devlet konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
2: Muhteşem
1: Kültür
2: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekliyoruz.
2: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
2: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk
2: Vay
1: Kültür
2: be.
1: Merkezi'nde oluyor.
2: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Kaçmıyorsunuz
2: ederim.
1: Efendim. Bir yere gitmiyorsunuz. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri, var olasın.
2: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar. Ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: Çok kıymetli duayen bir yapımcımız var, bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: Yıllar gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hoş
0: geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun programınız.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Umarım uzun soluklu olur.
0: İnşallah, inşallah.
1: Çok güzel görünüyorsunuz. Çok heyecanlı görünüyorsunuz. TRT Müzik ekranlarını her zaman çok seviyorum. Sizlerin projesi de bence bu ekrana çok yakışacak.
0: Çok sağ olun.
1: Umarım çok keyifli bir program olur.
0: İnşallah.
2: Hoş geldin. Evet. Ayağına sağlık. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz bu tarafa dönüyor gibi oluyorum ama...
2: Hiç sorun değil.
1: Kusura bakmazsan çok sevinirim.
2: Çok alıştım.
1: Evet. Bas gitar olunca öyle
0: oluyor. Evet,
1: öyle.
0: O tarafta. Mecburen. Evet.
1: Neyse, arada sana doğru söylerim.
2: Nasıl istersen.
1: Solo'da. Solo verebiliyor muyuz?
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Tabii.
1: Prova dışında bir şeyle. Sonuçta o zaman siz kafa dersiniz.
0: Biz de bir tane şarkı okuyalım. Ondan sonra böyle sohbetimize de tamam. Devam edelim.
1: Keyifle dinleyeceğiz. Evet.

0: Nefesine sağlık.
1: Sağ ol canım.
0: Sinir abicim.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
2: Ağzına sağlık.
3: Ağzına sağlık abi.
1: Canım nasılsın? Nasıl gidiyor? Evet.
0: Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Koşturmaca.
1: Evet.
0: Evet çok yoğunda
1: konser,
0: şükür.
1: Tempon çok yoğun onu da biliyorum. Evet. Bugün buraya geldiğin için de ayrıyeten çok teşekkür
0: ne
1: ederiz
0: demek.
1: Tekrardan.
0: Her zaman.
1: Gerçekten.
0: Böyle kıymetli müzisyenlerle birlikte müzik yapmak benim
1: çok
0: için çok önemli.
1: Evet.
0: Mutlu oluyorum. Bir yandan single çalışmaları,
1: evet.
0: Albüm çalışmaları.
1: Evet.
0: Konserler, televizyon
1: evet,
0: programları
1: evet.
0: derken çok zaman kalmıyor bana.
1: Bugün
0: hep müzikle
1: çok yoğunluğum da vardı biliyorum yani.
0: Evet, başka programdan
1: evet, evet,
0: geldim.
1: Evet, evet.
0: Ama dediğim gibi sizlerle birlikte olunca enerjim çok yükseliyor.
1: Çok sağ
0: ol. Sevdiğim insanlarla birlikte
1: olunca.
0: Bu arada
1: single dedin yani yakınlarda mı yoksa?
0: Hep çıkıyor, her ay çıkarıyoruz.
1: Evet, evet onu biliyorum.
0: Sürekli bir şeyler çıkartıyoruz
1: evet,
0: gönlümüzden ne geçerse.
1: Evet. Şimdi bir şarkı daha şöyle senden.
0: Benden mi?
1: Evet ya.
0: Acaba hareketlensek mi?
1: Bunu bir... Okusak mı? Ondan sonra mı?
0: Evet.
1: Ya
0: ama
1: hareketli sonra mı yapalım?
0: Yok bu da hareketli.
1: Tamam, tamam.
0: Yani orta hareketli.
1: Evet.
0: Hatta sonra peşine de bağlayalım.
1: Evet. Tamam.
0: Sen de eşlik edersin.
1: Tamam, ederim.
0: Hep birlikte tabii.

0: Sinanariler neler geldi başına.
1: Ne kadar zormuş orayı söyle.
0: Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
2: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar.
3: Sağlık.
2: Şimdi bizim bir beraber yaptığımız bir diyet vardı.
0: Rüyalarda buluşuruz. Çok da sevildi.
2: Evet, çok sevildi, çok beğenildi.
0: Evet, sizle yapmak da çok keyifli oldu.
2: Ve senden de herhalde böyle bir Türk müziği, böyle bir şeyler...
0: Başladım ufak ufak.
2: Evet, yani.
0: Birkaç tane çok severek okuduğum şarkı var. O da onlardan bir tanesi.
2: Evet.
0: İstendikçe okuyorum.

0: Çok güzel ya, evet. Canım. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Senin de. Ağzına sağlık.
0: Bir şarkı senden rica etsek.
2: Evet. Evet, sırada ne var? Bağa girdim kiraza. Çok sevdiğim Hicaz bir türkü.
0: Evet.
2: Ama başında klarnet, şöyle solo, Hüseyin'den. Taksim.
1: Taksim yapayım
2: İçinizden ben. Ne gelirse.
0: Evet, Hüseyin'im.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
2: Ne güzel oldu.
1: Evet, ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok da güzel oldu
0: Senin
1: Elif
0: de ağzına
1: ya.
0: Sağlık. Sizlerle müzik yapmak çok keyifli. Emeğinize sağlık. Ağzına bu tarafa sağlık. Bakınca mahcup oluyorum. Gerçekten. Umarım ayıp olmamıştır.
2: Yok, yok,
0: bir dahakine böyle okuyacağım.
2: Tamam.
0: Bu son şarkıyı böyle okurum.
1: Evet. Sizden son bir ricamız var.
0: Tabii.
1: Kapanış anonsunu sen yaparsan.
0: Ay en sevdiğim. Uzun zamandır da kapanış anonsu yapmıyordum. Evet. İyi olmuş olur.
1: Evet.
0: Kafadar Şarkılar programının bu hafta konuğu bendim. Haftaya yine birbirinden kıymetli konuklarla TRT Müzik ekranlarında olacak. Çok sevdiğim Kafadar grubu. Kendinize çok iyi bakın.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağır.

0: Efendim, TRT Müzik Ekranı'ndan Nevbahar'dan yeni bir haftada siz kıymetli izleyenlerimize merhaba diyoruz. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Bu hafta da her hafta olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Laftacı Ovray'ın Hicazkar eseriyle açtık programımızı. Makamdan da anlaşılacağı gibi bugün sizlere Hicazkar eserler sunacağız. İlk olarak Burcu size Kadri Şençalar'ın bir eserini okuyacaksın, değil mi?
0: Kadri Şençalar'ın bu Hicazkar şarkısından evvel Mehmet Dönmez'in Kanun Taksimi'ni dinleyeceksiniz efendim. Buyursunlar.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Enfes bir Hicazkar eserdi.
1: Teşekkür ederiz.
0: Zaten Hicazkar makamı iyi ki seçmişiz bu hafta değil mi? Zaten seçecektik
1: Kesinlikle.
0: ama iyi oldu. Ciğerimizi
1: Benim
0: deldiniz.
1: en sevdiğim makamlardan biri. Hem halk müziği formundaki eserlerini,
0: Evet,
1: türküleri.
0: değil mi?
1: Evet, özellikle uzun hava ve nelerde diyelim, kasidelerde çok sık kullanılmış
0: Çok sık, evet.
1: Güneydoğu'da. Muhteşem bir makam.
0: Sen
1: Kadri
0: şimdi ne
1: Bey'de hem
0: okuyacaksın?
1: hareketli eserlerinde hem böyle ağır tempolu az evvel icra ettiğim eseri gibi eserlerinde çok güzel kullanmış Hicaz ve Hicazkar makamını bilhassa.
0: Rast makamın da öyle, değil mi? Rast
1: Sanırım o
0: makam.
1: delikten kaynaklı bunlar. Bilmem öyle mi geliyor
0: Vallahi
1: çoğunlukla.
0: rastlarını çok severim ben
1: Evet, benim de
0: Kadri
1: Udiler'den dinlemeyi en sevdiğim makamlar arasında. Emre Bey'in rast taksimlerine de bayılırız burada
0: Şençaların.
1: dinlerken.
0: Canım benim.
1: Kadri Bey'i bir Udi olarak tanırız. Eski notalarda da böyle yazar. Kadri Şençalar deyince herkes Udi Kadri Şençalardan bahsedildiğini anlar. Lakin kendisi İstanbul'u bir ailede doğup, İstanbul'da doğup, daha sonra işgal yıllarında Bursa'ya taşınmış ve Bursalı Tevfik Bey'den keman dersleri alarak musikiye başlamış. Tabii daha sonra Setbaşı Gazinosu'nda keman çalarken ailesine destek olmak için o yıllarda piyasa müzisyenliği yapıyor kendisi. Keman çalarken yolu İstanbul'un en meşhur kemanilerinden biri olan kemani Bülbül-i Salih ile kesişince Salih Efendi'nin tavsiyesi üzerine ve biraz şahsi bir yorum olacak ama bence kendisi de onu dinledikten sonra böyle karar vermiştir diye tahmin ediyorum ben. Ut çalmaya yönelmiş ve daha sonra bir udi olarak hem besteleriyle hem icrakarlığıyla
0: İyi ki de öyle olmuş,
1: tanınıp
0: değil mi?
1: sevilmiş. Şimdi Kadri Bey ile ortak bir noktası olan bir bestekar eseriyle devam etmek istiyorum. İsmi çok bilinmez, daha çok eserinin adıyla tanınır kendisi. Aşk Yalanmış isimli Safiye Ayla, Zeki Müren ve Emel Sayın tarafından plaklara sıkça okunmuş şarkıya imza atan Bursalı Sabri Süha Bey, Sabri Süha Ansen. Kendisi hem bir şair, hem bestekar, hem de profesyonel anlamda mühendis. Çok iyi bir mühendis olmasına karşın müzik aşkı hiç ölmemiş içindeki ve devam etmiş eser bestelemeye ölene dek. Lakin vaktiyle Fahri Kopuz'la yolu kesiştiğinde İstanbul'da bir gece artık gazinodan alınan paranın bölüşülememesi üzerine demiş ki tam bildiğim mesleği icra etmeye devam edeyim. Müziği de hobi olarak yapmaya devam edeyim. Çünkü müzisyenlerin haline çok üzülmüş o gece. Bunu da eski bir gazete küpüründe vermiş olduğu röportajda okumuştum. Sabri Bey'in ruhuna değsin. Umarım bu eski eseri sizler de bizden seversiniz efendim. Buyursunlar.

0: demiş.
1: Evet, şimdi Alaaddin Yavaşça'nın bir eserini okumak isterim. Hicazkâr makamında. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın. Gözümden yol bulup gönlüme aktın.
2: Buyursunlar.

0: Biraz farklı değil mi Sofyan usulü? Hoca böyle değişik dimlerle, teklerle bestelemiş. Gönlüne
1: Gönüllerine
0: sağlık diyelim.
1: sağlık. Ben de gerçekten Alaaddin Bey'in şu dakika, ya tabii ki bunu hepimiz biliyoruz ama Kaynağın en iyi öğrencilerinden biri olduğuna ikna oldum.
0: Biraz andırıyor onu.
1: Gerçekten Kaynağın eserlerini o kadar çok andırıyor ki hemen arkasına da bir kaynak eseri koyarak
0: Evet,
1: şahane bir şey
0: zaten
1: yapmışsın.
0: farkında olmadan koymuşum ama iyi olmuş.
1: Hemen sen söylerken kulağımda yine daha önce söylediğim bir kaynak şarkısı çınladı benim Alaaddin Bey'in eserinde. Benim sana bağlanan
0: Ay
1: sen beni
0: evet,
1: bağlamadın.
0: müthiş. Onu okuduğum için okuyamadım. O da
1: Evet.
0: bir Hicazkâr, güzel
1: Şimdi
0: bir
1: ne
0: eser.
1: okuyacaksın?
0: Şimdi yine Saadettin Kaynağ'ın "Çözmek elinde değil, gönlümü senden kadın" diyeceğiz.

0: Ruhunuza
1: teşekkür ederiz. Sağlık.
0: Sağ olun.
2: Fuat Hulusi Demirel ile Kaynağında. Ruhlarına sağlık diyelim. Böyle amin. Güzel söz, böyle amin. Güzel şarkı.
1: Şimdi ne okuyorsun?
2: Şimdi bir türküyle devam edeceğim ben. Kaynak da malum çokça türkü kazandırmış repertuarımıza.
1: Tabii Anadolu'yu gezdiği için.
2: Evet, tıpkı onun gibi gezen Aşık Veysel, daha sonraları bu geleneği sürdüren, aşıklık geleneği bitmiş olsa da artık yani hala sürdürmeye çabalayanlar elbette var. Ancak o tarihlerdekinden sonra artık TRT'deki yapılanmayla beraber Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi bu geleneği sürdürürlerken çok sık gittikleri ve Yücel Paşmakçı da öyle ve türkü derledikleri bir kahvehane var Anadolu'da. Hatta Ege sayılır Kütahya'da. Kütahya'nın Yukarı Hisar köyünde doğmuş. Çok küçük yaşta babasına rağmen, kendisi çok kızmış çalgıcı olacak diye, babasına rağmen eline üç telli bağlamayı almış ve hayat boyu da bırakmamış Hisarlı Ahmet'in bir Hicazkar türküsünü söyleyeceğim ben size.
1: Çok severiz.
2: Zamanında işlettiği o kahvehaneye uğrayıp Yücel Paşmakçı repertuarımıza kazandırmış, kendisinden bizzat derleyerek. Bunu da oğlu bir röportajında anlatmış. Orada okumuştum Mustafa Hisarlı.
1: Ay canım benim. Çok
2: ben
1: severim
2: size,
1: kendisini.
2: Bana da şu an tam olarak bu sözleri hissettiren Hisarlı Ahmet türküsünü seslendireceğim. Ben kendimi gülün dibinde buldum.
1: Aferin sana efendim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Evet, iki
0: Sen
1: tane
0: Çorlulu
1: eser arka
0: söylemişken ben
1: arkaya.
0: de duramadım. Ben de söyledim,
1: İyi
0: hemen
1: yaptın.
0: bağlayıverdim.
1: İnşallah güzel olmuştur, dinleyicilerimiz beğenmiştir.
0: Umarım dinleyicilerimiz de alıp götürmüştür bu iki
1: Evet,
0: şarkı.
1: zaten Hicazkar zaten öyle bir makam.
0: Evet, Çorlulu da zaten Hicazkar şarkılarıyla meşhurmuş.
1: Çok fazla
0: Gazetelerde
1: bilgi
0: hep,
1: yok onun
0: evet,
1: hakkında.
0: hayatıyla ilgili bilgi yok. Hep tevatürler var.
1: Evet.
0: 19. yüzyılın ikinci yarısında öldüğü söyleniyor.
1: Söyleniyor, evet.
0: Genellikle Hicazkar şarkılarıyla meşhur olmuş. Ben Reşat Ekrem Koç'u da gördüm.
1: Evet.
0: Bir Hicazkar şarkısı daha var ama notası yok günümüzde.
1: Keşke
0: İnşallah
1: onu da
0: bir gün
1: okuyaydık.
0: bulunur. İnşallah bulunur da okuruz.
1: Burcu biliyor musun? Bitti program.
0: Evet, Hicazkar olunca böyle böyle sanki daha ağırdı gelecek gibi geldi ama nasip.
1: Evet, bu hafta da bu kadar bize
0: O zaman
1: ayrılan
0: sen kapat
1: süre.
0: programı bugün.
1: Ben kapayım. Ben Gül Fatma ile kapayım.
0: Tamam.
1: Muhlis Sabahattin'in çok meşhur biliyorsunuz operetler kralı kendisi.
0: Cumhuriyet
1: Evet.
0: tarihinin en güzel operetlerine de imza atmış.
1: Evet, biz de böylece okuma şansı bulduk. Gül
0: Haftaya
1: Fatma.
0: başka bir makamda görüşene dek hoşça kalınız diyorum ben dinleyenlerimize ve sizi Gül
1: Evet.
0: Fatma'ya bırakıyorum efendim.
1: Görüşmek üzere.
0: Gülünüz.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Uğur Önür ve Umut Sürünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algül.

0: Sevgili izleyiciler, ekran başındaki bütün müzik severlere iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine birlikteyiz, ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün yine değerli bir müzisyen kardeşim, konuğum. Hem yaptığı besteler, hem çok ciddi bir aranjör. Aynı zamanda 4-5 tane kitabı var. Senaryo çalışmaları var. Böyle çok kapsamlı bir müzik emekçisi kardeşim, konuğum, sevgili Volkan Sönmez'i buraya davet ediyorum. Volkan, hoş geldin. Nasılsın?
1: İyi, hastasınız.
0: Gel otur. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyim gayet. Siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, sağ olasın. Şeref verdin.
1: Estağfurullah.
0: Sohbet edeceğiz ama önce ilk şarkın
1: Olur.
0: kendi besten mi?
1: Evet. 2021 yılında çıkan bir albümün ilk şarkısı. Evet,
0: Dinleyelim
1: Yadigar. Tamam.
0: zevkle.

0: Volkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar.
0: Çok güzel bir eser.
1: Sağ olun.
0: Böyle çok şey bir sesin var. Hüsnü Arıkan, Hilmi Yarayıcı. Çok renginiz çok benziyor. Çok güzel
1: yorum. İyi, güzel güzel bir iltifat evet, bu benim için. Çok sevindim
0: güzel.
1: Öyle
0: Ses
1: düşünmene.
0: rengin.
1: Güzel güzel. Evet ama onlar tabii benden yaşça büyükler ama
0: Evet.
1: çok çalıştık onlarla.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii evet.
0: Ya ben şeyi merak ediyorum tabii. Şimdi bir taraftan beste yapıyorsun, bir taraftan aranjörlük yapıyorsun biliyorum. Bir taraftan Ahmet Şafak'la sahne konseri yapıyorsun. Bir taraftan kitap yazıyorsun. Bu dördünü nasıl bir arada götürüyorsun?
1: Ben çok çalışkanımdır abi. Çok
0: Ne
1: çalışırım.
0: güzel.
1: Yani fazla çalışırım ve çalışmaktan da hiç yorulmam.
0: Kaç bestem var? Sayısını.
1: Saymadım ama yani geçenlerde meslek birliği ile ilgili bir eser bildirimi formlarına baktık.
0: Aha.
1: Yani oradaki çalışmaların toplamı 1500'ün üzerindeydi.
0: Maşallah.
1: Ama tabii bunların hepsi beste değil. Yani yaptığım aranjörlükler, film
0: Hepsi
1: müzikleri
0: toplam.
1: toplam öyle bir rakam vardı ama tam
0: Şarkılarını
1: rakamını bilmiyorum.
0: okuyan sanatçılar da var, değil
1: Var
0: mi?
1: evet. Yani çok fazla yok aslında ama
0: Aha.
1: var tabii. Şimdi tabii isim söylemek doğru mu olur olmaz mı bilmiyorum ama belki unuttuklarım olabilir.
0: Ha, evet. Tamam. Peki kaç 1979
1: Evet, 79'da doğdum.
0: doğumlusun?
1: İstanbul'da doğdum.
0: Çocukluğundan beri müzik var hayatında. Kitap yazmaya ne zaman başladın?
1: Şöyle, o da çocukluktan aslında. Bizim çok ciddi bir kütüphanemiz vardı.
0: Babanın.
1: Babamın değil aslında sonradan babamın da oldu.
0: Evet, benim de babam
1: Evet,
0: vardır.
1: dedemin çok ciddi bir büyük bir kütüphanesi vardı. Çok okurdu. Ben de ilkokula başlamadan önce annem ve babam memurlar çalıştıkları için onlar da büyüdüm. Bana en büyük katkısı da işte teyzemin mandolini ve evdeki büyük kütüphane oldu.
0: Ya. Çok önemli.
1: O yıllar herhalde sanıyorum herkesin evinde bir enstrüman vardı.
0: Tabii.
1: 70'li yılların sonundan
0: Blok
1: bahsediyorum.
0: flüt ve mandolinle tanıştım
1: Evet.
0: ben de müzikle.
1: Flüt çalmak bana biraz o zaman böyle şey. Çünkü ben şarkı da söylemek istiyordum. Hem flüt çalıp hem şarkı söylemek tabii olmayacağı için mandolin hoşuma gitti. Onu da kolayca da öğrendim. Uzun yıllar işte kendi kendime öyle bir şeyler yaptım. Hani bir dersti, şuydu buydu, öğretmenle falan çalışmadım çocukluğumda ama mandolin benim hayatıma öyle girmiş oldu.
0: Evet. Peki Volkan, o zaman bir şarkını daha alayım hemen peşine.
1: Olur, tamam,
0: Ne
1: olur.
0: okuyorsun? Yadigar mı? Yok.
1: Onu şey,
0: Sen
1: sen
0: benden
1: benden gittin gideri. Bunu
0: Nazım
1: da
0: Çimen bestesi.
1: evet,
0: Senin yorumunla.
1: ya ben onu ilk söyleyeli 25 yılı geçti. Yani bir
0: İlk söyleyenlerdensin.
1: tabii yani rahmetli Edip abiyle o dönemde aynı zamanda söylemiştik. Ki Mazlum abi bu şarkıyı kimsenin söylemesini istemiyordu. Hani çünkü herkesin zannettiğinin aksine o şarkıyı bir aşk şarkısı gibi yazmamış fakat öyle algılandı işte. Ondan sonra
0: Babasına yazdığını
1: evet.
0: biliyorum ben.
1: O
0: Nesim
1: yüzden
0: İçmen'e yazdı.
1: benim söylememe de o dönem müsaade etti. Bir grubum vardı benim o zamanlar. Bir grup müziği yapıyorduk. Onun ilk albümünde vardı. 25 sene geçmiştir herhalde.
0: Dinleyelim.
1: Hadi bakalım bir daha yorumlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür Volkan. Ederim abi, sizin
0: Edip
1: de.
0: Edip abiyi de rahmetle anmış evet, olalım. Evet. Onun sesinden yayıldı, sevildi.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir beste. Ne güzel
1: evet,
0: yazmış
1: çok
0: Mazlum,
1: güzel,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel.
0: Turizm okumuşsun aslında, ayrılıp konservatuara mı girdin?
1: Evet, öyle bir şey oldu. Çünkü ailem müzikle çok uğraşayım istemiyordu. Hani çevrede müzisyen pek yok ya. Hani şey isterler. O çocuğumuz okusun, adam olsun.
0: Mühendis olsun,
1: evet,
0: doktor
1: evet.
0: olsun.
1: Ya mühendis de olsun, doktor da olsun. Tabii ki olsun ama sanatçı da olsun. O yüzden o dönem liseyi de bir yaş erken bitirmiştim. Yani çok da böyle ne yapacağımı bilmiyordum. Üniversite sınavına girdim ve iyi de bir öğrenci değildim açıkçası. Böyle çok çalışkan bir öğrenci değildim. Çünkü aklım fikrim müzikte olduğu için. Ondan sonra fakat ne hikmetse üniversite sınavını kazandım. Ondan sonra tabii çok yüksek bir puan almadığım için daha böyle hiç benim yapmak istemediğim bir işte
0: gidiyorum.
1: Evet, ona bir, böyle bir başladım okula. Sonra dedim ki kendi kendime, yani bu senin yapabileceğin bir iş değil yani. O yüzden ki o dönemlerde işte çeşitli böyle mekanlarda ailemden gizli gizli çalıp söylemeye başlamıştım. O yüzden okulu hemen okulun birinci ayının sonunda bıraktım.
0: Gitarı nasıl öğrendin Volkan?
1: Gitarı
0: kendin
1: da kendim
0: mi?
1: Öğrendim. Maalesef çok böyle enteresan da bir hikayesi var. Gitarı kendi başıma öğrendim ve bana gitar almadılar. Uzun bir müddet para biriktirdim gitarı alabilmek için. Sonunda 2 yıl sonunda bir çocuk olarak tabii yani öyle ancak işte biriktirince gitarı aldım kendime. Sonra işte kendi kendime, o zamanlar internet falan hiçbir şey yok. Bir hocaya şuna buna da götürmüyorlar. Ondan sonra kendim demek ki hani müzik kulağım mı işte el verdi nasıl olduysa kendi kendime çalmaya başladım. Fakat şöyle bir hata yapmışım. Şimdi çok teknik bir konuya girmeyeceğim ama müzisyen arkadaşlarım da gülerek gülümseyerek izleyecekler şimdi bunu. Gitarın bir akort sistemi vardır. Böyle 5. perdeye basarak diğer telleri akortlarız. Fakat bu bir telde bu sıra bozulur ve 4.
0: Doğru,
1: perdeye geçer.
0: Doğru.
1: Ben şimdi bunu bilmiyorum. Bana bunu söylemişlerdi yani gitarı aldığım yerde böyle yapacaksın diye. Ben onu yanlış hatırlıyorum. Bir tel sonra başka bir yere 4.'yi akortladım ve o şekilde kendimce çalmaya başladım.
0: Garip
1: çalıyorum.
0: Bir akort çıkmıştır.
1: Evet, çok saçma sapan bir akort ama ben çalıyorum. Sorun yok. Bir gün 1,5-2 yıl olmuş artık gitar çalmaya başlayalı. Silivri'ye gittim. Orada sahilde böyle bizden büyük abiler gitar çalıyordu. Yanlarına gittim. İşte çok meraklıyım çünkü ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ama yaşım da gerçekten çok küçük. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Çok hevesli oldum. Ben dedim ben de gitar çalıyorum.
0: Yaş kaç?
1: Ortaokul işte 12-13 falandır herhalde.
0: Ha.
1: Ondan sonra dedim ben de hani bize bir şey çal dediler. O kadar sevindim ki güzel de bir gitar. Benim çok ucuz bir gitarım vardı. Bir çelik telli bir gitar, akustik bir gitar. Aldım çalmak için. Normal bildiğim, benim bildiğim düzendeki akorları bastım. Fakat saçma sapan bir ses çıktı. Dedim bu olmuyor. Ondan sonra yani nasıl yapacağız? Dediler ki sen çalmayı bildiğine emin misin? Hani kızdılar bana. Dedim ki ben biliyorum gerçekten çalıyorum. Dedi ki çalamıyorsun ama öyle bir şey değil ya. Dedim ki ben kendi gitarımla çalacağım size. Gittim gitarımı aldım getirdim çaldım. İşte o iki abiydi işte yanında da arkadaşları vardı. İki gitar birlikte çalıyorlardı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? Bunu dedi akordu bozuk. Dedim değil. Ondan sonra ben o gitara tekrar başlamış oldum.
0: İki
1: ve onların
0: yıl sonra,
1: 2 yıl sonra.
0: Doğru akordu öğrendim.
1: Doğru akordu öğrendim. Ondan sonra da işte benim de yoldaşım işte.
0: Okulu da benim gibi yarım bırakmışsın.
1: Yarım bıraktım. Yarım bıraktım çünkü açıkçası Türkiye'de okumak istediğim bölüme karar verdiğimde öyle bir bölüm o zamanlar yoktu. Film, müziği ve kompozisyon okumak istiyordum. Şansıma da yurt dışındaki bir okulun burada bir özel üniversitede böyle bir ne denir ona onu da bilmiyorum ama kardeş üniversite mi bir eğitim bölümü açıldı.
0: Ortak eğitim yaptıkları.
1: Evet, oraya oranın sınavına girdim. Orayı da kazandım.
0: Film müzikleri okudun.
1: Evet.
0: Aslında online Berkeley.
1: Evet.
0: Evet. Okudun değil mi?
1: Evet. Onu bitirebildiğim tek okul o. Ama bana çok katkısı oldu. Zor da bir bölüm ki o dönem İngilizcem de çok iyi değildi. Çok zorlandım ama tabii müziğin dili evrensel olduğu için
0: evet.
1: Bir şekilde orayı bitirebilmiş oldum.
0: Peki ben de şimdi sana bir yarım söz kendi eserim.
1: Bu enstrümantal mıydı?
0: Enstrümantal.
1: Evet, hatırlıyorum. Bu şeyde olabilir galiba sizin.
0: İkinci albümde.
1: Baharım Sensin albümü,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, oradaydı.
1: Ben o albümü o kadar çok severek dinledim ki.
0: Evet, 97.
1: Albümün son şarkısı olabilir o. Yani kasette,
0: evet,
1: son şarkı.
0: Bravo, bravo.
1: Çok çok güzel bir bestir. Evet. Vallahi bunu, elinize sağlık.
0: Evet. Sonra söz yazdım ben buna.
1: O i̇şte, halini bilmiyorum.
0: Evet,
1: o da
0: söz
1: işte
0: yazdım yıllar sonra. O albümden galiba bir 3-4 albüm sonra sözlü halini okudum.
1: Onu hatırlayamadım ama sözsüz halde...
0: Şimdi dinleyeceksin.
1: Tamam, çok
0: güzel.
1: Hadi
0: güzeldi. Bakalım.

0: Böyle bir eser oldu.
1: Harika olmuş ama.
0: Ama o hareketli, enstrümantal hareketli kısmı da çok güzeldir bu arada.
1: Yok, böyle başka
0: Evet,
1: bir şey
0: bu
1: olmuş
0: başka bir
1: ama.
0: şey oldu böyle. Evet. Peki Volkan, galiba dördüncü kitabın çıktı.
1: Evet, geçen yıl Mayıs ayının, yani 2024 yılının Mayıs ayında
0: Evet.
1: çıktı.
0: Ve galiba o bir film oluyor.
1: Evet,
0: Çok beğenilmiş.
1: şimdi evet biraz
0: Satışı da iyi galiba. Kaç sattı?
1: valla tam olarak rakamı bilmiyorum ama bir 6 ay liste başı durdu.
0: Oo, maşallah, süper.
1: Yani tam rakamı
0: Merak
1: bilmiyorum.
0: ettim. Kitabın adı ne?
1: Yenik ve Daha Yalnız.
0: Yenik
1: Ve
0: ve
1: Daha
0: Daha
1: Yalnız.
0: Yalnız.
1: Evet.
0: Okuyalım bakalım. Merak
1: Valla
0: ettim.
1: yani işte tabii insan kendi yaptığı işi
0: İlk
1: övme noktasında çok böyle samimi durmaz ama yani insanların takdirine bırakmak lazım biraz. Çünkü
0: Evet.
1: şey
0: Peki ilk yazdığın hikaye, öykü neydi? Roman?
1: ilk yazdığım
0: Kitap?
1: aslında yayınlanan mı
0: Aha,
1: yoksa ha
0: yayınlanan.
1: yayınlanan şöyle bir üçleme yazmıştım. Biraz böyle kara komik bir üçlemeydi. Birinci kitabı Fırsatçı, ikinci kitabı Tek Başına, üçüncü kitabı da Yalancı diye bir üçleme.
0: Ha.
1: Güzel bir seri. Ondan sonra da işte o Yenik ve Daha Yalnız'ı yazdım.

0: Tabii şimdi onun
1: Nasıl, nerelerde yazıyorsun? Mesela seyahat ederken mi yazıyorsun? Bir yere kapanıyor musun? Nasıl?
0: hiç öyle ritüellerim yok.
1: Öyle mi?
0: Sadece şunu yapıyorum. Müzik çalışmasına başlamadan önce gün
1: O da bir
0: içinde
1: disiplin istiyor, değil mi galiba yazmada?
0: yani ben de istiyor kesinlikle ama hani yani tüm yazarlarda öyle
1: Öyle değil
0: midir
1: tabii.
0: bilmiyorum ama
1: Doğru.
0: benim öyle bir disiplinim var ve mutlaka her gün
1: Yaşar Kemal yürürken yazıyormuş, biliyorsun.
0: ama tabii yani Yaşar Kemal yani ki çocukluğumda da tanışma fırsatı bulmuştum. Sohbet etme imkanımız da olmuştu.
1: Ben de öyle.
0: Yani bence çok şanslıyız.
1: Aynen.
0: O yüzden. Ama dediğim gibi yani güne başladıktan sonra müzikle ilgili bir çalışma eğer o gün yapacaksam bir şey varsa mutlaka ondan önce oturup yazmayı seçiyorum. Zaten müzik her zaman olmuyor ama
1: Peki
0: yazı hep var
1: yani
0: hayatımda.
1: kalemle deftere mi yazıyorsun, direkt bilgisayardan mı
0: Artık
1: başlıyorsun?
0: bilgisayara yazıyorum.
1: Artık
0: Eskiden evet
1: bilgisayara.
0: kalemle yazdıklarım çocukluk zamanında.
1: Ben bilgisayara yazamıyorum ya. Ben de ufak tefek şeyler yazıyorum da hep mutlaka defter ve kalem kullanıyorum. Belki
0: Şey
1: sonra temize çekiyorum falan.
0: yani
1: Ben
0: o
1: galiba
0: öyle
1: şeyi
0: bir ekol de var ama yani böyle yazan çok yazar var. Eskiden zaten Cumhuriyet döneminin ilk yazarları da hep öyle yazarlarmış ve genellikle de kurşun kalemle yazarlarmış ki sonra silip tekrar o kağıt israf olmasın ve tekrar yazsınlar diye. Ben bir dönem daktiloyla da yazdım bilgisayarım yokken. Sonra daktilo çok zor bir şey. Yani geri dönüşü de çok zor hatalı yazdığınızda ki ben çok da hatalı yazıyordum. Çünkü şimdiki kullandığımız bilgisayar klavyeleri gibi değildi o zaman.
1: harfler farklı
0: Evet Q
1: yerlerde.
0: ile başlayan klavye o zaman F ile başlıyordu. Ama şimdi artık bilgisayarla yazıyorum. Yani daha kolay
1: Peki,
0: geliyor.
1: senaryo çalışmaların var. Aslında birçok dizinin hem senaryo gruplarında yer almışsın,
0: Evet.
1: hem de kendi yazdığın bir senaryo
0: Evet.
1: var.
0: O şöyle oldu. Bu film müzikleri çok yaptığım dönemde, dizi müzikleri yaptığım dönemde duayen diyebileceğimiz birkaç yönetmen abim benim bu yazma işinde ne kadar istekli ve hevesli olduğumu ve
1: Gördüler.
0: sevdiğimi gördüler
1: Aha.
0: ve yazdığım birkaç şeyi de okuduktan sonra kendiliğinden şöyle bir şey gelişti aslında. Hiç benim öyle bir tasarrufum da yoktu. Ya Volkan hadi sen de mi gelsen bizim aramızda? Çünkü çok zor ya dizi yazmak ve çok
1: Tabii.
0: kısa zamanda çok şey
1: Her
0: yazmak
1: hafta bir
0: lazım.
1: bölüm yetiştirmek.
0: Evet. Ki ben başladığımda o işlere bu kadar uzun değildi diziler. Tabii bu kadar uzun olduktan sonra ben kendimi o işten sıyırdım açıkçası. Çünkü çok...
1: 93 sayfa geliyor abi şimdi.
0: Evet,
1: 2 saat,
0: evet,
1: 2,5
0: evet.
1: saat özetiyle beraber.
0: Evet çok uzun ama benim başladığım
1: Peki
0: dönemler
1: müzik mi
0: 50
1: yazmak
0: dakikaydı.
1: mı diye böyle çok klasik bir soru sorsam. Müzik.
0: Sanıyorum bundan 10 sene 15 sene önce müzik derdim ama demiyorum artık.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ama ne kadar güzel sesin var.
0: Ay teşekkür ederim.
1: Bestelerin.
0: Sağ olun.
1: Peki o zaman hadi bir galiba şimdi bize bir haram.
0: Aşk bize haram.
1: Aşk
0: Bu
1: bize haram.
0: benim
1: Senin mi?
0: evet, benim şarkım 2012 yılında çıkan bir albümümde var. Çok daha eski bir beste. Böyle daha dinamik müzik yaptığımız zamanlar, böyle biraz daha işte Anadolu Rock diye tabir edilen, daha böyle agresif. Ama tabii benim ne kadar olursa olsun o hani o naif tarafım şarkının içinde var.
1: Var.
0: Ama biraz daha böyle hareketli bir şarkı, dinamik bir
1: Bakalım
0: şarkı.
1: orkestrayla nasıl çıkacak?
0: Güzel çıkar çünkü çok güzel çalıyorlar.

0: Volkan, bu şarkı yayınlandı değil mi?
1: Yayınlandı, evet. 2012'de.
0: 2012'de. Başka
1: Evet.
0: okuyan oldu mu senden başka?
1: Başka okuyan olmadı ama
0: Çok
1: yani...
0: güzel şarkı ya.
1: Aa, bir dakika. Ahmet abi okudu ya. Ama albümü okumadı herhalde. Televizyon programında okudu. Ahmet
0: Ha.
1: Şafak okudu.
0: Ha.
1: Okudu okudu. Televizyon
0: Evet.
1: programında okudu.
0: Peki bir şey diyeceğim. İlk besteni hatırlıyor musun? Çocuk
1: Hatırlıyorum.
0: yaşlarda mı?
1: Çocuk yani. Evet. Çok böyle
0: O
1: işte.
0: ters akortla mı
1: Evet
0: yaptın?
1: evet.
0: Yapma ya.
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıl bir şey? İlk besteni merak ettim. Bir ufak bir şey yapsana spontane.
1: Şöyle, ama tabii bu gitarla o şey çıkmayacak ama şöyle bir şeydi.
0: Ne kadar kıymetli ilk beste.
1: Şu. Yani tabii burada o sesi çıkarmam zor ama yine de işte şey yaklaşır herhalde.

0: Böyle bir şey işte.
1: Sözler de senin. Kaç yaşındasın?
0: Çocuk işte ya. 9-10 yaşında.
1: Vay be. Ben 9-10 yaşında ben hiç beste yapmadım ya. 7 yaşında başladım bağlamaya da.
0: Ya beste diye işte böyle yarım
1: Ama
0: yamalak bir
1: işte
0: şeyler.
1: çok güzel ya. Peki şimdi galiba bir müzik programı yapacaksın sen de değil mi? Ben bir
0: Evet,
1: Türk'e bir
0: öyle bir
1: şeyler
0: şey gündemde.
1: kimle
0: Çünkü
1: beraber?
0: yani Kemal abiyle, Kemal Esen'le birlikte yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü Bengütürk Televizyonu'nda onunla 5 yıldan fazla bir türkü programı hazırladık Can Can'a diye.
1: Ne güzel.
0: Şimdi onu TRT Müziği'ye yapacağız.
1: İnşallah.
0: Bakalım önümüzdeki sezon inşallah
1: İnşallah.
0: başlayacağız diye ümit
1: Ne
0: ediyoruz.
1: yapıyorsunuz? Yani
0: Şöyle, şimdi Kemal abi tabii bir bağlama üstadı. Çok iyi de bir bağlama.

0: ağlama üstadı. Ben de türküleri çok severim ve tamamlayamasam da iyi bir halk müziği eğitimim var. Türkülerin nasıl yazıldığını, kimin
1: Öykülerini
0: yazdığını, öykülerini de anlatıyoruz.
1: bir tür
0: Öyle bir program.
1: mesela bu repertuarda var mı
0: Türkü,
1: anlatacağın
0: yani
1: öyküsünü bildiğin?
0: öyküsünü bilmediğim genellikle bir şey söylemiyorum
1: O
0: zaten.
1: zaman söyle, bir anlatır mısın
0: Mesela
1: mesela?
0: şeyi hazırlamıştık.
1: Cemizin Yaprağı, Hacer Obası.
0: Tabii ikisinin de aslında birbirine çok yakın öyküleri var. İkisi de bir kavuşamama öyküsü. Mesela Hacel Obası da tabii türkünün adı aslında Hacı Ali Obası. Fakat uyak yüzünden ve hece ölçüsü yüzünden o Hacı Ali değişmiş zamanla Hacel Obası olmuş. Bu Sivas Şarkışla da o bölgeye bir oba kurmuşlar üç kardeş. Bu üç kardeşten bir tanesinin adı Hacı Ali. Onun adıyla anılıyor. O obaya da zamanla işte böyle konaklar, evler, her şey yapılmış. O konakta işte oranın en büyük konağında yaşayan güzel genç bir kız var. Ve ona sevdalanan bir gencin kavuşamama öyküsü aslında Hacer Obası. Sonra kız şehre gelen başka bir askerle evlendiriyorlar kızı. Hazin bir hikayesi var öyle.
1: Ve bu türkü çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki o zaman Hacer Obası'nı
0: Vallahi çok
1: ben de
0: çok...
1: çok severim.
0: Evet, ben uzun zamandır söylememiştim.
1: Çok sevdiğim bir
0: Ben de
1: türküdür.
0: çok severim.

0: Ay.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Valla.
1: Benim de aslında hep böyle bir kararsız kaldığım, ya bir albüme de koymuştum, böyle son anda çıkardım. Hep bir türlü albümlerde bir türlü koyamadım ama çok sevdiğim bir türküdür.
0: Ben
1: Belki
0: de çok
1: ileride okurum.
0: seviyorum. Valla yakışır da.
1: Evet.
0: Bir enstrümantal albümünde enstrümantal hali vardı. Belki ben de ileride söylerim ama bilemedim ya. Yani
1: Evet, yani bir bakalım, kısmet olur bir gün inşallah. Çok fazla Anadolu'da binlerce türkü var.
0: tabii.
1: Sonuçta işte şimdi bir de artık eskisi gibi fiziki satış da yok. Hani
0: Yok,
1: bir
0: evet.
1: türkü, iki türkü çıkartıyor insanlar ya da şarkı. Dijital silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir durum
0: Tabii
1: var.
0: eskiden çok çok şarkı çalışıyorduk.
1: Ya
0: Yani
1: tabii
0: o
1: ya, bir albümü 12-13 tane
0: evet.
1: A yüzünü, B yüzünü dizerdik böyle kaset zamanı. A1
0: Evet.
1: hangi türkü olsun, hangi şarkı, B1'e neyle başlasın kaseti çevirince
0: Tabii
1: falan.
0: orada da şöyle bir şey vardı. Yani o kasetteki o zamanlama, yani o minütaj durumu,
1: Ya.
0: şarkıların dakikası, yerleri,
1: Ya
0: hangisi
1: 60
0: kasedin.
1: dakikalık kasede
0: Evet.
1: dolduruyorsan ona göre süreyi
0: Evet, çok
1: yapardık.
0: çok zor ama güzel
1: Evet.
0: günlerdi ya.
1: Onun
0: Yani.
1: dışında onun yüzünden dışarıda kalan çok eser oluyordu, biliyor
0: Çok
1: musun?
0: evet.
1: Süre geçiyor diye.
0: Evet.
1: O artık sanatçıyla yapımcının inisiyatifine kalıyor. Ya süre geçiyor, hangi türküyü çıkaralım diyoruz. Bir türkü güme gidiyor mesela ya da iki tane eser güme gidiyor. Ama onların kayıtları duruyor. İnşallah ileride.
0: Aslında yayınlamak lazım
1: Evet,
0: yani.
1: aynen. Peki Volkan, şeyi merak ediyorum. Kaç tane filme müzik yaptın? Yani film müziği bölümünden mezunsun diye merak ettim.
0: Sinema filmi 20 civarında
1: 20 civarında
0: vardır.
1: dizi.
0: Dizi daha fazladır.
1: Öyle mi?
0: Daha fazladır dizi.
1: İsim
0: Şey
1: falan
0: de
1: da
0: var. Mesela ya artık şey yapmıyorum.
1: popüler olmuş filmlerden birkaç örnek verebilir misin?
0: Popüler. Aslında filmlerde mesela Kafes filmi çok popüler oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Kafes
1: Ha,
0: filmi.
1: evet.
0: Bu 80 ihtilalini anlatan
1: Aha.
0: güzel bir perspektiften
1: Onun
0: bakan.
1: müziğini
0: Evet,
1: sen yaptın.
0: yani o çok
1: Evet.
0: popüler oldu ve herhalde şimdiye kadar en çok dinlenen film müziği albümlerinden bir tanesi. Çok duygusal bir film. Ben de o dönemin çocuğu olduğum için
1: Doğru müzik yaptığını
0: doğru müzik
1: düşünüyorsun.
0: yaptığımı düşünüyorum yani.
1: Evet.
0: Zaten başka birisi yapsaydı o işi çok üzülürdüm yani. Onun işin içinde olmak isterdim ama işte nasip oldu.
1: Dizi örneği, dizi.
0: Dizi en son uzun zamandır yapmıyorum. Çünkü 4 sene falan oldu dizi. En son Bizim Hikaye diye bir dizinin müziğini yaptım. O da çok popüler bir diziydi. Yaklaşık 100 bölüm mü? 100-120 bölüm falan oynadı herhalde. Ama onun sadece jeneriğini yaptım. Çünkü o scoring dediğimiz iş beni artık çok zorluyor, çok vaktimi alıyor.
1: Tabii.
0: Yani şimdi hani yapımcı arkadaşlarım da aradığı zaman şunu yapalım ya da yönetmen dostlarım. Diyorum ki yani sadece jenerik yapalım ya da bir iki tane
1: Bölüm
0: tema
1: müziğini bana vermeyin diyorsun. Her
0: vermeyin.
1: bölüm müziği.
0: Çok çok zor.
1: Ama
0: Yani
1: ana temaları yapıyorsundur, değil mi? Ana
0: yaptı. Evet,
1: temaları
0: evet, evet.
1: belirliyorsun.
0: Evet,
1: Her bölümde
0: yapıyorum.
1: mutlaka bir ana tema oluyor
0: Tabii
1: çünkü.
0: tabii. Yani şöyle aşağı yukarı bir tabii siz çok iyi biliyorsunuz ama
1: Estağfurullah.
0: izleyenler bilmeyebilir diye söylüyorum. Bir diziye aşağı yukarı 4 ya da 6 tane tema hazırlarız.
1: Evet, kaya
0: Ve bu
1: karakterin bir şeyi olur.
0: evet genellikle öyle oluyor. Onu da şey başlattı aslında lafı açıyor. Bizimkiler dizisi vardır TRT'de.
1: Bilmem mi?
0: TRT'nin 80'lerin sonunda
1: Kaç bölüm
0: çektiği.
1: sürdü? Kaç yıl sürdü?
0: Tabii.
1: En uzun süren dizilerden biri.
0: Evet, orada o karakterlere, işte ailelere göre
1: Tabii.
0: müzik yapma işi ilk oradan çıkmış.
1: Tabii.
0: Bence iyi ki de çıkmış. Çok
1: Evet,
0: çok
1: bence
0: verimli bir
1: de.
0: şey.
1: Bence de.
0: Ki o dizinin müzikleri de çok güzeldi
1: Artık
0: zaten.
1: zaten %30'unu, %30 diyorlar artık. Yani tutmuş bir dizinin kastı, hikayesi ve müziği doğru olursa o dizi seyrediliyor üstad.
0: Bunun örneklerini yakın zamanda ben gördüm. Yani tabii
1: Evet.
0: isim vermiyorum şu anda ama bir dizinin müzikleri kötü diye yayından kaldırıldığını geçenlerde duydum. Yani bir yapımcı arkadaşım söyledi. Ya tabii oluyor öyle talihsiz şeyler
1: Evet.
0: ama müzik çok önemli
1: Evet.
0: film
1: Her
0: ve
1: dizide de benim söylediğim üçleme tam denk gelmiyor tabii. O
0: tabii
1: ya, iyi
0: gelirse
1: hikaye,
0: çok iyi
1: iyi
0: oluyor.
1: kast, yani doğru oyuncu kastı ve doğru müzik her dizide buluşmuyor maalesef.
0: Tabii ama şey yani müzik çok önemli aslında ama tabii bunun böyle olmadığını savunan yönetmenler, yapımcılar da var. Yani diyor ki müziksiz olsa film daha iyi olur diyen de var. Ve var o örnekleri de var.
1: Festival filmleri mesela çok kullanmazlar
0: Evet.
1: müziği. Cevizin Yaprağının mı öyküsünü biliyor musun?
0: Biliyorum. Aslında o bir Afyon Dinar türküsü. Ben çok seviyorum Afyon türkülerini. O da benzer bir aslında hikayeleri türkülerin çoğunun kavuşamama hikayeleri.
1: Ayrılık, sıra özlemi,
0: Evet.
1: gurbet.

Ama bu işte birbirini seven iki insanın kavuşamaması gerçekten insanın içine çok işlediği için o bölgede de çok yaşanmış bunlar.

0: Fakat bir türlü kavuşamıyorlar. Çocuk askere gidiyor. Askerden döndüğünde öğreniyor ki kızın, işte sevdiği kızın kına gecesi yapılıyor. Ve
1: Abo.
0: o bahçeye gidiyor. Bahçeden de kızın işte ellerine kına yakılırken ki halini görüyor pencereden. Onun üzerine öyle bir türkü yazılıyor. Evet.
1: Çok sevdiğim bir türküdür
0: Evet.
1: benim yine.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Ağzına sağlık Volkan. Çok çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna doğru geldik artık. Ben seni konuk ettiğimden dolayı eserlerini ve o güzel sesini hem bizden hem izleyicilerimizden esirgemedin. Çok şeref duyduk.
1: Estağfurullah. Bundan sonra bana ait o şeref. Çok çok memnun oldum gerçekten.
0: Ben de.
1: Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Güzel, bence çok güzel bir program oldu.
0: Evet. Yani çok teşekkür ediyoruz güzel. Sana. Kırmadın, geldin ve
1: her zaman,
0: sohbet
1: her
0: ettik. Zaman, programın zaman. Sonunda yine ben seninle kapatmak istiyorum. Kerkük Zindanı'nı
1: olur.
0: Okuyalım.
1: Olur, olur.
0: Ben sevgili izleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Ya.

Teşekkür ediyorum. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sevgili TRT Müzik izleyicileri, Yıldızlar Altında'nın müdavimleri. Çok güzel bir program yine sizleri bekliyor efendim. Bir Orhan Gencebay klasiğiyle sizlere merhaba dedik. Yine çok sevdiğiniz, keyifle izleyeceğiniz, eşlik edeceğiniz çok güzel şarkılarımız var. Ve şimdi bir tanesi daha gelsin. O da yine büyük ustalardan, Sezen Aksu'dan gelecek efendim. Herkes yaralı diyeceğiz.

Harikasınız. Arkadaşlar ellerinize kollarınıza sağlık. Ne güzel bir çalımdı öyle. Görkemciğim seni de ayrıca tebrik ediyorum o duyguyla. Ne güzelsin. Bu arada biliyorsunuz bu şarkıları hazırladıktan sonra sevgili Görkem Güder TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli keman sanatçısı bu güzel düzenlemelerle harika bir şekilde bu şarkıları size ulaştırıyor efendim. Tabii ki birbirinden kıymetli orkestramızla bu müzisyen arkadaşlarımla beraber. Evet, bir ustadan başka bir ustaya geçelim. Suat Sayın'ın çok sevdiğim şarkılarından bir tanesini okuyacağız. Ama başında çok güzel bir taksim var sevgili Özdemir Güz. Udu'yla bize harika bir Nihavend Taksim'le eşlik edecek efendim.

Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet. Ne güzel şarkılar bunlar. Hep böyle ustalar. O kadar güzel şarkılar bırakmış ki bizlere. Tabii ki Selami Şahin şu an hayatta, aramızda ve iyi ki bu şarkıları da bizler için yapmış. İnşallah daha nicelerini söyleyelim, dillendirelim efendim. Yine çok güzel bir hareketli şarkıyla devam edeceğiz. Yine o büyük ustalardan, Orhan Gencebay'dan gelsin. Hadi bakalım, bilmesin o felek diyelim.

Harikasınız, ellerinize sağlık. Ekran başı, her şey yolunda değil mi? Ben öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Eminim ki bu şarkılara bizimle birlikte keyifle eşlik ediyorsunuz. Evet, efendim şimdi kendi şarkılarımdan bir tanesi efendim. Alışırım diyeceğiz. Sözler sevgili Aydan Erdil'e, müziği Seçkin Özer ve Ferit Özkan'a ait efendim.

Teşekkürler benim canlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tabii ki bu güzel şarkının yaratıcılarına da efendim çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir şarkı oldu bu. Gerçekten sizlerle paylaştığım şarkılarımın hepsini tabii ki çok seviyorum ama bazen öyle yüreğe dokunan şarkılar

oluyor ki. Bu da onlardan bir tanesi. Çok sevdim, alışırım. Hadi bakalım şimdi sizlerle aslında ilk kez paylaşacağım şarkılardan bir tanesi. Kıymetli Fatih Kısaparmağ'ın bir şarkısı bu. Daha evvel hiç okumadım ekranda. Şimdi efendim yeri zamanıdır. Hadi paylaşalım sizlerle. Mor salkımlı sokak diyeceğiz.

Evet, ekran başı. Oynadınız değil mi? Keyfiniz yerinde, her şey yolunda. Süper. Ben öyle hissediyorum buradan. Emin olun yani. Keyfinizin yerinde olduğunu hissediyorum. Süper.

Ve tekrar ailesine, tüm sevenlerine de sabır dilemek istiyorum. Çok kıymetli bir insan, çok özel, önemli bir sanatçı. Onun söylediği şarkılardan, onunla da çok özdeşleşmiş olan şarkılardan bir tanesi. Onu söylemek istiyorum. Yarim yarim diyelim mi? Hadi bakalım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bir kere daha rahmet diliyoruz sevgili Volkan Konağı. Efendim, bu haftada Yıldızlar Altında'nın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günümüzde ve saatimizde sizlerle birlikte olmak için yine burada bu ekranda olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Sevgiyle, saygıyla efendim. Asmaladık. Hoşça kalın.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Köprü programımız başladı. Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla başladı. Tabii ki oradan nerelere gideceğiz? Ahmet Tuzlu.
1: Oradan Rize'den çıktık yola. Köprümüzü Rize'den kurduk. Türkmeneli'ye gideceğiz. Ve ondan sonra Anadolu'yu gezeceğiz. Hatta Balkanlara kadar gideceğiz.
0: Bizden ayrılmayın efendim. Köprü başladı.
1: Başladı efendim.